durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 23, İzmir 29, Bursa 28, Antalya 24, Diyarbakır 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydınlar efendim. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. İstanbul FM'desin. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show başlamış bulunmasıyla beraber diyeceğim şudur ki saat 10'a kadar beraberiz. Şu arkada kahkaha atan kim çok merak ediyorum. Şarkının içinde. Vallahi çok merak ediyorum. O kadar da etmiyorum ya, çok abarttın galiba. Neyse, günaydınlar. Elindeki derdi, stresi, kederi, gamı, kasaveti hemen yere bırak ve ellerini yukarıya kaldır. Emre Mutlu Show seni yakaladı. Eller yukarı. Teker dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra tabakal sol şeride geçeceğiz. Bir reklam hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

saçma doğal davranıyor bir akım vardı bir, hatırlıyor musunuz? Doğal davranmak için millet türlü türlü saçma zaman videolar çekiyordu. Oo, Dubai'li zengin dostum yazmış. Betty Friday miymiş? Eyvah eyvah. Aa dur. Ona hemen bir şey yazmam lazım benim. Dur neyse resmini atayım. Resmini atayım yani, hazır orada yakalamışken kendisini. Evet, görüyorsun hem aynı anda radyo programı yapıp aynı anda kendi çıkarları için uğraşan, kendi menfaati için uğraşan. Arkadaşlar yayını bir saniye durduruyorum çünkü şu anda... Hayır tabii ki durdurmuyorum canım, Allah Allah, öyle şey olur mu?

10'a kadar beraberiz. Çok güzel bir sabah mevzumuz var. Acayip cımbızlarımız var yine. Trump Çin'e gitti. Yani keşke Çin malı bir Trump'la değiştirseler de o yönetse, değil mi?

Yani diyor ki ben şu an uçağa binmek üzereyim. Bindim, bineceğim. Hala daha burada seni dinliyorum. Adam havalimanında, kulağı bende ya, canım benim ya vallahi. Bir şey istemedim ya, bir şey istemedim. 60-70 bin liralık iki tane oyun konsolu istedim. Hediye alabilir misin bana dedim. O da emoji gönderdi bana. Şaka yapıyordur, bence alır. Alması lazım. Ben olsam ben de almam yani. Ne yalan söyleyeyim kuzum. Ben olsam ben de almam. Şöyle bir sularımızı bir içebilir miyiz? İçebilir miyiz lütfen sularımızı? Şu anda bir su çağrısı yapıyorum size. Hemen herkes, imkanı olan herkes, yanında, dibinde, yöresinde su bulunan herkes lıkırdatsın bakalım. Bir sabah lıkırdatması yapalım. Bak, ne kadar suya önem veriyorsam yoklamanın önünü alıyorum suyu, anladın mı? Yani yoklama falan şu anda hak getire. Önce su. Önce suyumuzu içelim. Lıkır lıkır lıkır lıkır suyumuzu içelim. Metin'im geldi. Metin, benden sonra geliyorsun bak. Bak Metin. Zaten çok fazla aday var. Dur bakayım ne diyecek Metin. Müdürlerin en güzeline kocaman bir günaydın canım müdürüm demiş. Tamam Metin, olsun. Olsun, hoş geldin. Önemli değil. Yarın hatta 10 dakika daha geç bile. Yani 7.30 bile senin için ideal bir saat bence. Okey. Günaydın kaptan. Yelkenlerimizi açtık. Rotamız mutlu olmak olsun mu demiş. Olsun, her zaman, her daim. Her daim. Günaydın Emre. Hayırlı sabahlar herkese. Hava artık erkenden aydınlanıyor. Bu mavilik ve ışık huzur, umut veriyor insana demiş. Günümüz umut ve huzur dolu geçsin. İyi yayınlar demiş. Bursa'dan sevgiler Firuze. Firuze de gecenin köründe işine kalkan. Hatta benden bir tık önce kalktığını eminim artık. Çünkü 4.45'te mesaj yazan birisi epey günü yaşamaya başlamıştır. En az bir 20 dakikalık yol almıştır diye düşünüyorum. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin ona da inşallah. Günaydın müdürlerin şahı. İşte böyle mesajlar ya. Ya müdürünüzü böyle karşılayın arkadaşlar. Ben çalışmayla alakam yok benim. Ne kadar çalıştığınız önemli değil. Ne kadar takla attınız benim için. Bir ricam olacak, İstanbul Kongre Merkezi'nde konser var. Haziran 25'inde bilet bulabilecek biri var mı demiş. Sorar mısın lütfen, biletler çok pahalı. Ne konseri, kimin konseri 25'inde? Bu ne labaliyet ayol? Metin! Metin! Kendisiyle ilgilen bir daha bana böyle garip sorular sormasın. Bak şu anda beni meşgul etti. Günaydın, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Teşekkürler efendim. Bu aralar kaplumbağa hızıyla ilerlediğim doğrudur demiş. Sonuç gün. Balat'taki sergiye çok çalışmam lazım çok demiş. Konuya göbekten giren birisi daha. Peki, inşallah hayırlı sergileriniz olur. Emrem günaydın, mutlu yayınlar demiş. Kocaeli Körfez'den Erdem Cengiz günaydınlar. Gün aydı aydı. Günaydı, evet evet. Emre günaydın demiş. Bir şey diyecek sanki böyle. Omzuma dokunuyor. Cüneyt günaydın. Cüneyt bu aralar erkenci ya. Cüneyt sende bir şeyler dönüyor ama dur bakalım, ben çözemedim. Ya sen evden kovuldun. Ya parkta bankta yatıyorsun, yengesini eve, yani bir şey var, sen böyle 9'larda falan böyle havalı havalı günaydın Emre'cim falan diye yazan adamken bu saatte yapıştırıyorsun, ben bilmiyorum, bir şeyler var bunda. Bayağıdır bir şeyler var ve biz bayağıdır börek yemiyoruz Cüneyt. Cüneyt'im. Bir dakika, hemen mesaj gelmiş. Öyle.

Rıza yazmış. Günaydın Emre, iyi yayınlar dostum demiş. Teşekkürler kardeşim. Ben de iyi yayınlar dileyebiliyorum. Senin dinlediğin yayın da iyi geçsin anlamında. Aslında kendime dilemiş oluyorum. Biraz menfaatçi bir istekam olsun. Günaydın, günaydın, günaydın Emre demiş. Sevgili Ender, günaydınlar. Çok kilo aldım, hareketlerim kısıtlandı demiş. Kimin yazdığını söylemeyeyim bari. Gerisini söylersem anlayacaksınız kim olduğunu.

Günaydın müdürüm, bu sabah değil her sabah seninleyiz demiş. Masanızda taze simit ve peynir bıraktım afiyetlerce. Sevdim ben bu müdür olma işini ya. Metin sen uyu, anladın mı? Bak görüyorsun, simitler geliyor taze taze. Peynirler geliyor, hey yavrum hey. Tayak adından günaydınlar. Hiç bu sabah bana tayak adından günaydın denecekmiş gibi uyanmadım, biliyor musunuz? Bir de şu tayak adını bir araştırayım. Neymiş? Tayak adın neymiş ya? Havalimanı yapıldığından beri tayak adını çok fazla duyar olduk. Bakalım bakalım tayak adın neymiş? Osmanlı döneminde Daye Hatun veya Daye Kadın olarak, dadı olarak bilinen, genellikle vakıf kayıtlarında adı geçen saray veya önemli şahsiyetlerin çocuklarına bakan süt anne, dadı figürlerine verilen tarihi bir ünvandır demiş. Günümüzde bu isim Arnavutköy, Edirne merkezde bulunan köylerde, mahallelerde sık sık duyulmaktadır demiş. Edirne'de Tayak Adın köyü varmış, Arnavutköy'de de Tayak Adın diye bir mahalle varmış. Evet, tabelalarda görüyoruz havalimanına gidip uçacağımız zaman. Yani arkadaşlar aklınızda bulunsun, işte genel kültür kütür kütür dedikleri bu. Sabah sabah size bir kültür hazinesi anlatıyorum. Galiba bunu aklınızda tutmak bir işinize yaramayacak ama bunu satabilirsiniz bir bilgi olarak. Mesela birisi ya bu Taya Kadın diye bir yer var. Taya Kadın, yani şöyle söyleyeyim, aslında Daye Hatun'dan evrilip Daye Kadın'a dönmüş. Arkasında Taya Kadın olarak dilimize yerleşmiş. Genellikle vakıf kayıtlarında adı geçen saray veya önemli şahsiyetlerin çocuklarına bakan süt anne adıdır. Şimdi Allah'ın cahili, dön önüne ve arabanı kullanmana devam et falan diyebileceğiniz bir bilgi öğrenmiş olduk. Ben de sizinle beraber öğrendim. Bu benim bildiğim, çok havalı konuşmak için biriktirdiğim bir konu değildi. Ben de

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

şampiyonlar. Her sabah doğru frekansla benimle buluşanlar. Ey kulağına misafir olduklarım. Nasıl betimleme? Bizim de sabahları kulağına misafir olduğumuz binlerce insan var. Ve onlardan biri olan sen neredesin? Neredesin? Bunu sen yapabilirsin, neredesin? 1-2-3'e basabilirsin, neredesin? Bak hadise şu anda mahkeme verse beni haklı. Sabah yoklamamız başladı. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e. Bas sal gelsin. Bakalım neredeymişsin? Başın göğe bir ersin. 0-544-886-1-886 bu sesi duyuyorsan doğru yerdesin. Şampiyon.

Günaydın demiş en sevdiğim misafirim bu sabahta. Kulağıma hoş geldin, iyi ki varsın demiş. Aile teşekkürler efendim. Artık biz misafir sayılmayız ya. Biz artık kanki taşıyoruz yani. Günaydın saygıdeğer çok kıymetli müdürüm demiş. Ponçik müdürüm 333'teyim demiş. Güne bu sözle başlamak. Söz neymiş bakalım bir. Kılıcın keskin yüzüğüm, değme yaran olurum demiş. Evet, keşke bu sözle başlamasaydım. Ah ah. Günaydın Gebze'ye doğru. Yağcılar köyündeyim, yani Metin'in köyündeyim. İyi yayınlar demiş. Metin'in köyü mü Yağcılar köyü? Ha doğru. Metin. Günaydın, günaydın efendim, günaydınlar. Günaydın haber, fakir insan gibi 3 demiş. Deme öyle. Maltepe sahil. Maltepe sahil de bir güzel gözükmeye başladı gözüme ya. Yeniden oraya mı taşınsam acaba? Dragos tarafına. Bir demiş, nerede olacağım bu saatte? Her yerde olabilirsin efendim. İnsanoğluyuz, her yerde olabiliriz. Yunus Emre Yalçınkaya 3'e basmış, göndermiş. Günaydınlar, yeni bir iş günü. Maltepe'den Furkan Can ben demiş. Seni severek dinliyoruz. Nişanlım Tuğba'ya kocama selamlar. Yine radyonun üstünden sektirerek selam yollayan bir kardeşimiz. Azra 3'e basıp yollamış. Bade demiş ki, ben de 3'üm. Okula gidiyor kesin. Günaydın, günaydın, günaydın. Güzel insan gününün güzel ve aydın geçsin demiş. Sizin de efendim, bilim kahvele. Günaydın, çok geç kaldık. Kusura bakma demiş. Yok, o kadar geç kalmadınız ya. Bu saatler çok geç kalınmış saatler değil. Şegi'nin konseri abi hayalimdi. Ne Şegi'si be biraderim, gözünü seveyim. Şegi mi kaldı Allah'ını seviyorsan? Sene olmuş 2026, hala Şegi 98'lerde internet kafelerde çalıyordu. Bugün Belçika tatilde İsa'nın göğe yükselişini andıkları günmüş. Sessiz ortam demiş. Pekala. Emre abi, İstanbul trafiğine bir çözüm bulabilir misin demiş. Sabiha'dan dönemiyoruz. Sanki kankasından bahsediyor. Evet, arabasının nubuk kaplama konsolunu da atmış. Efendim, Allah kaza bela vermesin. Beni oku diye 34 kere yazmış. Bakalım neymiş okunması gereken bu mesaj. Çok önemli bir mesaj olsa gerek. Emre günaydın. Müdürün yalakası çok olur demiş. Getire getire simit getirmiş. Şöyle bol yağlı karışık bir tost olabilirdi demiş. Peki burada beni oku diyeceğine sen niye böyle bir tost? İsmarlamıyorsun. Yağmur yağacak mı bugün demiş. Abi bilemem. Ben pizza değilim, herkesi mutlu edemem. Günaydın Emreciğim, mutlu sabahlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler, var ol, sana da günaydınlar. Çocukları da seni dinlemeye alıştırdım demiş. Kötü bir şey değil, dinlesinler. Günaydın abi, uyuyakalmışım demiş. İşi boşver de sana yetişemedim. Yetiştin yetiştin, yettin gari. Abi günaydın, Maltepe Cevizli'den selamlar. Abi biz ne oluyor, ben İstanbul'da efendim sadece Maltepe'de çekiyor olamaz. Her yerden yazıyorlardı. Çok fazla Maltepe'den dinleyenimiz var ya. Domine ettiler yayını ya. İşe geldim, sen okuyana kadar abi iniyorum demiş. Sen okuyana kadar dediği 28 geçe mesaj yapmış. Saat 29 geçiyor, şu anda okuyorum. Bir dakikada mesaj okuma hızına erişmişim ben burada. Yine de fırça yiyorum bak, yine de. İki demiş, iş yerindeyim. Sıfır araftayım. Anlıyorum. Günaydın aslan parçası 3 demiş. Günaydın dayıcım, günaydın.

Günaydın demiş, birbirimizin işlerini kolaylaştırdığımız bir gün olsun. Yani evet tabii ki. Aracının ekranını atmış bize. İstanbul FM Açık, çok teşekkür ederiz. Günaydın Emre, oğlum ve ben her zaman gibi buradayız ve Maltepe'den selamlar. Allah Allah. Maltepe sahil yolunda olanlar kornaya bassın abi demiş. Abi yok yok, onu önceden yaptırıyorduk da. Öndeki araba dinlemiyor ve kornayı anlayamıyor. Ona bastın zannediyor. Canlı yayında tartışma yaşandığını bildiğim için kornaya falan basmayın. Ama biraz ses açık giderseniz dinleyenleri duyabilirsiniz. Etrafınızda kimler dinliyormuş. Hava da güzelken hazır birazcık camı da indirip. Maltepe güzelse sebebi sizsiniz müdürüm demiş. Beni... Ya bak Metin, arkadaşlar Metin'in sizden farkı ne biliyor musunuz? Çünkü nokta atışı taklalar atıyor. Ya tam böyle kıvamında yani, anladın mı? Ne böyle angarya geliyor, tam nokta atışı tak. Bak Maltepe güzelse sebebi sizsiniz müdürüm. Ben şimdi nasıl bu adamı tutmayayım, sağ kolum yapmayayım? Maltepe 50 kilometre mesafeden selamlar demiş, trafikteyiz. Gelir mi trafik fotoğrafları? Tamam, üççüler var ya, üççüler. Trafikte olanlar bir trafiği şöyle bir çeksinler, atsınlar bakalım. Bir trafik fotoğraflarını bir görelim ya. Ne olacak? Bas gönder, İstanbul FM'i aç WhatsApp sayfamız. Zaten elinizde telefonunuz. Müsaitseniz şöyle bir çıkıst yapın, gönderin bakalım. Trafiği biz de bir görelim nasılmış. Günaydın Emre, sabah 6.15'te Maltepe'den çıktım yola. Yine ya Şenay, sen de mi Maltepe ya? Sağa sola selam vere vere ilerlemeye çalışıyorum. İstanbul trafiği bugün yine karakter geliştiriyor demiş. İyi yayınlar, keyifli günler. Teşekkür ederiz. Sen de mi Şenay be? Sen de mi Maltepe be? Ha, fotoğraf yağmuru başladı. Şöyle fotoğrafları, videoları bir atın bakalım. Trafiği çekmenizi rica ediyorum. Katılıyorum Metin'e. Metin'e ekarte etmek lazım müdürüm demiş. Cüneyt'ten geldi fotoğraf. Şöyle bakayım. Şenay da video atmış, bakacağım ona da şimdi. Eyüp Sultan'dan günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Senin için. Şöyle bakalım. Ne bu tabelada, ne yazıyor? Bir sonraki servis alanı 85 kilometre demiş. Bir sonraki servis alanına bak. Arada iki şehirlik mesafe var. Samandıra. GTA Samandıras. Yine Maltepe. Vallahi Maltepe'ymiş gerçekten ya. Şaka yapıyorlar zannettim ya. Maltepe Bağlarbaşı tabelası geldi. Kuzey, günaydın Kuzey. O değil de hava çok iyi demiş. Tüm fotoğraflar güzel çıkıyor demiş. Cadde giriş trafiği. Abi herkes günaydın yazmış. Sadece 3 yazdığım için utandım. Günaydın abilerin kralı, İzmir'de doğru yoldayız. Sadece 3 yazdığın için böyle bir utanma geldi değil mi? Aa, benim sitem. Yani benim sitem mi? Burcu, sen bizim sitede ne arıyorsun? Bu bizim site değil mi bu ya?

Efes mi burası? Karşı sitem aynısı çünkü birbirine çok benziyorlar. Bayrampaşa Maltepe'den selamlar. Bak Maltepe'nin türlü türlü hali var. Dünyanın türlü türlü hali olduğu gibi. Evet, Haznedar'dan bir fotoğraf geldi. Haznedar olduğunu nasıl tanıdım? Çünkü biliyoruz. Biz de deriniz. Burası neresiymiş? Asla yazmamış. Sonuçta trafik mi trafik? Azra ile yan yanayız. Aynı anda attık. İkimize de bakar mısın demiş. Aa. İki dinleyen birbiriyle yan yana denk geldi mi sonunda? Abi Maltepe sahile gel. La havle ya, la havle ya. 21 senedir ben de Maltepe Emre'cim demiş. Evet, ama şu anda orada olman gayet ironik oldu. Yelda bir fotoğraf atmış. 88.6 arabasının konsolunda. Gözüküyor fakat neresi Sarıyer? Neresi Sarıyer? Flori Yeşilköy. Tamam, belli. Belli yani, zengin bir muhit olduğu belli. Neden? Çünkü çok ağaçlık. Kırsal gözükmediği belli. Bir fotoğraf daha var. Yine kaynı yanında olan dostumuz, her sabah kaynı olmadan dışarıya çıkamayan. Yeni yola çıktık demiş. Efes Efes günaydın. Maltepe'yi geçtim, ben de Pendik'teyim demiş. Hepinizi buluşturacağım bir yerde. Bak Maltepe'den Ataşehir'e. Arkadaş ben vallahi bak gerçekten şaşkınım ya. Ya dinleyenlerin yarısı Maltepe'den dinliyor arkadaş. Beylikdüzü'nden bir fotoğraf var. Burası neresi? Müdürüm arabanız da klasmış he. Hadımköy yazıyor tabelada. Yani sen anla beni, yorma diyor. Senin bayılma noktanı biliyor Metin demiş. Evet evet, iyi biliyor. Günaydın demiş, Soğanlık'tan selamlar. Soğanlık da Maltepe'de değil mi? Allah aşkına Soğanlık Maltepe'de mi? Soğanlık Maltepe'de mi? O da öyleyse pes diyeceğim artık. Her sabah işe giderken dinliyorum seni, iyi ki varsın. Cevizli'ye komşu sayılırız bu arada. Evet bak, orası da Maltepe. Orası da Maltepe. Ben anlamadım ya. Maltepe'de ev kiraları uygun mu acaba demiş, hiç sanmıyorum. Kardeşim orada oturuyor. Üf. Kartal'da demiş Soğanlık. Soğanlık mı, Soğanlı mı? Ha Soğanlık, Kartal. Olsun, Maltepe sayılır. İyi yayınlar, Mersin'den Savaş. Oh be, detoks olduk. Biri geldi sonunda. Ve sonunda bir yiğit çıktı, ben Mersin'den Savaş dedi be. Yine

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
4: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online

0: indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0544 886 1886 numaralı WhatsApp hattımıza. WhatsApp üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Her yazdığınız langırt diye önüme düşebiliyorsunuz. Vallahi burada hiç trafik yok demiş. Orası neresi? Nasıl trafik yok? Önünde 400 tane araba var. Burada trafik yok yazmış. Abi İstanbul'un başkenti Maltepe'dir demiş. Peki. Maltepe Sultan Gazi'den günaydınlar. Herkes histeriye kapıldı. Herkes Maltepe'de olduğunu zannetmeye bak. Maltepe'de kiralık evimiz mevcuttur demiş. Günaydın kankam, yine senleyiz. Bursa'dan kocaman öpücükler demiş. Günaydın kardeşim benim. Hayırlı sabahlar. Yengemin yüzünde yine güller açıyor. Senden ötürü muhtemelen. Niye beni taktı bu adam peşine sabah sabah kaldırdı? Ne güzel uyuyacaktım dermişçesine. Basın Ekspres yolundan bir fotoğraf var. Anadolu yakasında bu kadar insan yaşadığını bilmiyordum. Tüm nüfusu Bağcılar, Esenler, Güngören'de zannediyordum demiş. Evet ya, düşün, nüfus sayımını buradan yapsak. Anadolu yakası, oho. Başakşehir'in Maltepe Mahallesi'nden günaydın demiş.

Bir de gitmiş tabelaya Maltepe diye kendi yazmış ya. Allah'ım üşenmemiş ya. Günaydın müdürüm demiş. Bugün biraz geç kaldım, kusura bakma. Bir daha olmasın. Metin tutanak tutacaktır birazdan. Yağmur yağıyor. Neresi burası? Taya kadın. Aa, Taya kadından fotoğraf da geldi bak. O kadar söyledik. En azından artık Taya kadının ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Havalı bilgimizi istediğimiz yerde satabiliriz ama konusunun gelmesini bekleyin. Yani konuyu siz açmayın. O zaman çok suni duruyor. Mesela şöyle. Abi bu havalimanı taraflarında Taya kadın diye bir yer var, biliyor musun? Biliyorum. Acaba Taya kadın ne demek? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ben biliyorum işte. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Konuyu oraya zorla getirdiğin çok belli oluyor. Ama şöyle olursa eğer. Abi bu bizim Serhat abiler bir ev bakmışlar. Arnavutköy civarında bir yer vardı. Neydi? Taya kadın mı söylüyorsun? Evet ya, Taya kadın ne demekse. Canım benim, Taya kadın. Taya kadın ne demek mi? Neyse, bir kere anlatacağım, iyi dinle. Bak böyle daha havalı oluyor. Konunun oraya gelmesini sen sağlamazsan çok daha akılda kalıcı oluyor. Öbür türlü sen konuyu çekiştirerek oraya getirdiğin için yeteri kadar havalı olmuyor. Emre günaydın, Tuzla'dan selamlar. Bugün okulda TÜBİTAK fuarımız var demiş. Çok heyecanlıyım. TÜBİTAK fuarı var, çok heyecanlısın. Haydisi olsun, öğretmensiniz muhtemelen. Bir öğrenci heyecanı değil bu Gülşah. Bize her yer Maltepe. Eyvah. Biz de Avcılar'dan Atakoy'a geldik. Ablamı okula bıraktık. Şimdi Bahçeşehir'e benim okula gidiyoruz demiş. Hadi bakalım, hayırlı günler olsun, iyi dersler olsun. Emre kaç yıllık İK müdürüyüm. Ben de bu Metin'in ayağını kaydırırım demiş. Durduk yere hırs yaptım şimdi demiş. Duygu Türkoğlu. Oo, İK müdürü. Metin. Metin, Metin. Ah Metin, karanlık sularda yüzüyorsun Metin'in. Sana acımazlar Metin, seni yakarlar. Karşında sana bilenmiş bir güruh var bak. Birkaç kişi de değil yani. Onlarca kişi var senin koltuğunda gözü olan. Sen bilirsin Metin. Ya iyice taklaları arttırır, bana daha çok yaranırsın. Koltuğunu sağlamlaştırır ya da seni yer bitirirler. Bak söylüyorum sana. Ayağın kaymasın, düşme Metin'im. Pirana gibi parçalarlar seni bak. Kaç yıllık İK müdürüyüm diyor. Yani bak, ben ayak kaydırma konusunda diyor. Oho, bana benim ayaklarımın altı sabun izleriyle dolu diyor. Aman dikkat Metin'im diyor. Yerler diyor, kaygan diyor. Metin'im diyor bak. Köprüden önceki son çıkış diyor bak Metin. İş hayatı sakattır diyor. Her gecenin sabahı olmaz diyor. Benim müdürümün sağ yanağı cennet, sol yanağı cehennem diyor bak Metin'im. Zaten Metin'in ben çok uzun vadeli dayanabileceğini zannetmiyorum. Yani bu, yani ben tek siz hepiniz diye posta koyar devam ederse, burgulu salto falan atmaya başlarsa taklayı bırakıp, o zaman tamam. Daha nereye terfi edecek? Benim veliahtım o ya.

Ulan sabah mevzusu geldi. Fırından taze çıktı. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Efendim, evindeki hangi eşya dile gelse seni rezil ederdi? Evindeki hangi eşya dili açılsa, konuşmaya başlasa seni insanlara rezil ederdi? Çevrene, mahallene, akrabalarına, eşine, dostuna, sevdiğine. Evindeki hangi eşya her şeyine şahit oldu ve seni dile gelse rezil ederdi? Hangi eşya bu eşya? Söyle bakalım. 0544 886 1886.

Bir daha hatırlatayım, bayağı cevap geldi, hepsini okuyacağım da. Evindeki hangi eşya dile gelse seni rezil ederdi diye sordum. Banyo lifi demiş. Her seferinde aklıma gelir demiş. Allah senin belanı versin, bu zamana kadar niye bekledin diye demiş. Nasıl yani ya? Diş fırçası niye rezil etsin efendim, sizi anlayamadım. Eşyam değil ama kedim demiş. Her halimize tanık oluyordur kesin demiş. O yapar demiş. Kedin. Anladım. Telefonum demiş. Rezil ederdi beni, bir o kadar da gururlandırırdı. Koridordaki ayna mı? Kocamın oturduğu koltuk kocamı rezil ederdi. İki boyunca hiç kalkmadan oturuyor demiş. İki saat mi? İki hafta mı? İki gün mü? Hafta sonunda oyun oynuyor demiş. Siz zaten yeterince rezil ettiniz bence, eşyaya gerek yok. Sanki bu sorunun tek cevabı varmış gibi, o da sanki tuvaletmiş gibi demiş. Televizyon kumandam rezil ederdi. 10 yılı aşkın süredir izlediğim her Fenerbahçe maçı sonrası akıllanmadan... Hala mı diye dalga geçerdi demiş.

0: seni dinliyorum ama telefonum yoktu sonunda kaydettim demiş. Telefonun yoktu sonunda kaydettim demiş. Bu benim telefon değil efendim. İstanbul efendim telefonu. Bahçelievler'den başlayan yolculuğuma bir bakalım şu an neredeyim. Evet, Maltepe. Yine bir Maltepe, yine bir tülin vakası. Yani yine Maltepe'ye uzandı işin sonu. Telefonum beni anında satıp rezil ederdi demiş. Televizyon abi, biz ona bakıp ahvah diyoruz, o da kesin biz aynısını derdi demiş. Klozet dile gelseydi hiç iyi olmaz demiş abi, herkese öterdi, herkesi öterdi. Kişisel eşya mı? Yani evdeki evdeki herhangi bir eşya efendim. Yani daha nasıl acaba eşyayı da siz söyleyeyim, ben söylemeyeyim hangi eşyanız acaba sizi rezil ederdi? Eşyanız bir eşyanız dile gelseydi sizi rezil ederdi. Konumuz bu. Evdeki hangi eşyamız dile gelseydi bizi rezil ederdi? Sizi rezil ederdi. Söyleyin bakalım. Kişisel ya da ortak kullanıyorsanız o eşyayı, evin eşyası olması gerekli yani, konu böyle. Metin ayağını kaydıramazlar, arkasında Maltepe var demiş. Giysilerimin çok oluşu, kurtulmam gerek. Dağıtınız efendim, dağıtınız. Su damacanası rezil ederdi. Sürekli gizli gizli içiyorum, kimsenin haberi yok ama
1: adresi uçar.
0: Dikerek içiyorum. Damacanayı mı dikiyorsun kafaya? Allah seni kahretmesin.
1: Olsun, aracınız uçar filodan olsun.
0: Geliyorum.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, İncirli Merter, Halit Çağlayan seyir hızı düşük ilerliyor. Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Kozyatağı, Ümraniye Kavacık yoğun devam etmekte, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şey diyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şey diyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Reklamlar.
3: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
4: I am not for sale.
3: Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
2: Vanvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
5: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
4: İnsan Vakfı.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılıyor.

0: benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Emre Mutlu Show devam ediyor. La la la la la
1: la la la la la la la la la la la la. Artı 994. Günaydın, sizi Nahçıvan'dan dinliyorum demiş. Dünyanın her yerinde İstanbul efendim, bunu söylerken bol gezeni atmıyoruz efendim. Yani dünyanın her yerinden aklıma gelen ülkeleri şöyle bir saymam gerekirse. Bırak da biraz övüneyim ya. Ne olmuş yani bunu söylediysek. Tamam evet, bir Maltepe gerçeği var. Yani bir Maltepe gerçeğimiz var ama. Tayland'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Japonya'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten, Fransa'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, efendim özellikle İsviçre'den, İsveç'ten, Dubai'den, Kıbrıs'tan, aklıma gelen İran'dan, aklıma gelmeyen var mı şu anda? Almanya'yı söylemiyorum zaten, Almanya en çok. Oradaki gurbetçi kardeşlerimiz mutlaka bizimleler. Her sabah ne Avusturya'yı saydık. Çok fazla unuttuğum bazı yerler vardır bilmiyorum ama çok fazla müdavimimiz var. Bunların içine Nahçıvan'dan da bir dostumuz eklendi şimdi, Ali ismi. Selamlar sevgiler Nahçıvan'a. Kulağının bizde olması bizi tabii ki mutlu ediyor. Ta oralardan buralara. Bizim de buralardan oralara erişiyor olabilmemiz internet marifetiyle çok çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Sabah mevzumuzu şöyle bir hatırlayalım mı? Evindeki hangi eşya dile gelse seni rezil eder? Hadi, hadi. Dürüst ol. Evindeki hangi eşya dile gelirse seni rezil eder? Söyle bakalım bize. Evdeki, evet şu eşya dile gelseydi var ya, bir anlatsaydı beni rezil ederdi, rezil rüsva olurdum dediğin eşyan hangisiymiş? Bunu söyle bakalım. Kişisel eşya mı diye soranlar var, kıvranlar yani. Bak konuyu yokuşa sürme. Giysi dolabım beni rezil ederdi çünkü bir gün toplu olsa 10 gün dağınık oluyor demiş ama yine de giyecek bir şeyim yok. Dile gelen bir giysi dolabını düşünebiliyor musun? Böyle kapak ağzıymış, öyle konuşuyor mesela. Abi bugün topladı 10 gündür darmadağınız. Tamam da abi. Kirlisini de bana atıyor ya. Manyak mıdır nedir orada? Git, kirli sepeti var. Bende duruyor bu 3 gündür bu tişört. Burada mı abi? Oyuncu bilgisayarım evde %80 vaktimi onunla geçiriyorum. Her halime tanıklık etmiştir demiş. Oyun oynarken hangi hallerine tanıklık etmiş olabilir? Sen acaba nasıl rezil olabilirsin? Ha, burnunu falan karıştırmışsındır belki yani, ne bileyim. Vallahi dilimin ucuna geliyor, yazamıyorum. Kusura bakma kaptan demiş. Dilinin ucuna geliyorsa yutma, zehirler. Bak söyleyeyim. Darbukam var, çok isteyerek aldım. 3-4 kez kullandım sadece demiş. Seni rezil mi ediyor Kuzey? Kuzey, ben ne diyorum Kuzey? Sen ne diyorsun Kuzey? Yine güneşlenir gibi kesin annesine yazdırıyor mesajı da. Konuya bak ya, süpersin de bunu cevaplayamam galiba demiş. Allah Allah. Allah Allah. Gitme. Neden cevaplayamıyorsun ayol? Çek yat demiş. Abi çek yat. Bu kelimeyi bayağıdır duymamıştım. Evet, hayatın gerçeği çek yat ya. Koltuklarım demiş, beni dile gelse rezil eder. Anladım. Hanımların kaygıları biraz daha farklı yani, biraz. Baskül beni rezil edebilir demiş, üstüne çıkarsam. Ya ben ameliyat olmadan önce babam dedi, senin için kantarı getir de tartalım. Kantar mı? At mı, dana mı tartıyorsun? Kantar ne ya? Kantar. Bekleseydi çok fark etmez. Günaydınlar, dile gelseler hepsi benden memnun kalır bak. Bu da başka bir bakış açısı. Evet, eşyaları dile gelse memnun kalacakmış kendisinden. Pekala. Mesela atıyorum, kettle sizden ne kadar memnun kalabilir? Acaba şey mi ya, düğmeye bir kere basıyor, tık diye atıyorum, kahvesini koyuyor, gidiyor. Bir daha benimle bir işi yok. Baza altı gereksiz alınan her şey orada demiş. Ve senede bir kere açılır değil mi? Aa, bu da buradaymış. Ama neyse, biraz 3 sene daha burada dursun.

0: sokağından geçmezdim. Geçmezdim.
1: ...0544-886-1886... Coşkulu Emre Mutlu Show dinleyicisi, biraz daha coş bakalım. Lütfen bana yaz. Evindeki hangi eşya dile gelseydi seni rezil rüsva ederdi? Bu bir konuşsa var ya, neler anlatır neler. Beni var ya, beni eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Beyler biraz suskunsunuz siz, hayırdır ya? Yok mu rezil olacağınız bir şey? Bak hanımefendi ne demiş? Bütün eşyalarım benden memnun kalırdı. Abi ben hanımefendinin yorganıyım. Vallahi yemin ediyorum, beni bazen örtüyor, bazen örtmüyor. Çırpıyor beni dışarıya. Toz toprak üstümde bir şey bırakmadan beni böyle. Çok memnunum kendisinden. O kadar memnunum. Anlatamam. Yatağım demiş. Hasbinallah. Ha şeyden dolayı mı mesela? Saat gece bir gibi. Günaydın efendim, günaydın. Yeni açanlar, konuyu merak edenler, evindeki hangi eşya dile gelirse seni rezil eder? Yaz, rezil olmayacaksın. O dile gelirse seni rezil eder. Sadece eşyanın ismini söyle. Biz gerisini zaten tahmin ediyoruz biz. Biz konunun nerelere var, yani neden bahsettiğinizi anlayabiliyoruz, merak etmeyin. Burada herkes yetişkin. Yetişkin olmayanlar da beni flütüm rezil eder. Çünkü çalamıyorum. Tamam, okey, anladık ama bir eşya vardır ki... Ya şu bir konuşsa var ya, neyse iyi ki konuş. Allah'tan bu air fryer. Bak mutfaktan, anladın mı? Bak nereden, hani anladın mı? Televizyon demiş, her naneyi orada izliyoruz. Televizyondan ne nanesi izliyorsun? 2026'da televizyon mu kaldı Allah aşkına? Bilgisayar desen anlarım da. Muhat, ohek, aa dedem dem dem dedem. Dık dık dık dık dık dık dık. Bildin değil mi? Şifoyerin sol tarafındaki baştan ikinci, sondan üçüncü çekmecesi, tüm pis işlerim orada saklı mı? Ya insan da bu ahir ömürde şifonyer çekmecesi tarafından rezil edilmeye görsün Allah aşkına. ...0544-886-1886... Evindeki hangi eşya dile gelse seni rezil ederdi. Benim... Bak yatağım beni niye rezil eder? Açıklamasını yapmış. Toplamıyorum diye demiş. Evet, şikayetçi olur. Bir gecede hayat... Beni toplamıyor hiç. Ben hep böyle dağınık yatıyorum akşama kadar. Mutfak masası dile gelse benim bittim demiş. Bütün telefon konuşmalarım orada. Ha, mutfak masasında. Züleyha. Neler konuşuluyor o hatta. Duş başlığım demiş. Arada şarkı falan dinliyorum. Kahve makinem. Kahve makinesi bir insan nasıl rezil edebilir ya? Şey mi mesela, yeteri kadar su çekmiyor, yandan tokat mı atıyorsun çalışsın diye? Evindeki hangi eşya dile gelse seni rezil rüsva eder? Yazabilirsin. Başkası tarafından açılmadığı sürece rezil olmam. Başkası tarafından da açılmasın bir zahmet. Kim gelip senin evindeki şifon yerinin tarif ediyor gibi olmayayım arkadaşlar. Sakın birisi bir gün hanımefendinin evine gider, tarif ediyor gibi olmayayım da ben sadece mesaj okuyorum. Kim gelip senin şifon yerinin sol tarafındaki baştan ikinci, sondan üçüncü çekmecesini açıp... Bir de açsa bile şifonyer inkar etsin. Niye seni rezil etsin? Rezil eder mi yani? O anda şey der mi? Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Rezil etmeyecekleri saysak daha kolay olurdu demiş. Allah Allah. Bizim tayfaya bak ya. Bizim tayfa var ya. Yaşam.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
6: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri,
4: biri. Uğur Derin Dondurucular. Bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Beşiktaş hayran.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: dönüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şimdi anketi şöyle açıyorum. Mesajlarınız geldi tabii ki de okumaya devam edeceğim ama. Şimdi şiirim geldi isteyenler 1'e, istemeyenler 2'ye, gerçek şiir isteyenler de 3'e bassınlar. Mesela sadece en çok 1 yazıyorsa şarkıdan şiire çevireceğim, makara yapacağız. 2 istemeyenler aldık, kabul ettik onu da. Gerçek şiir isteyenler de 3'e bassınlar. Ben de hazırlığımı yapayım, soruyorum. Medeni ve demokratik bir programda olduğunuzdan mütevellit. En çok hangi cevap gelecek bakalım, 1 mi 2 mi 3 mü? Şiirim geldi isteyenler 1'e, istemeyenler 2'ye, gerçek şiir isteyenler de 3'e basıp yollasınlar. Üstatlardan birinin şiirini okuyup layık olmaya çalışacağım efendim. Bakalım nasıl olacak? Lütfen üşenmeden yasal demokratik hakkınızı kullanın. Konuyu nasıl ciddileştirdim? Yasal ve demokratik hak. Bana kor olsun. İççilere bak sen. La la la la la. Neye basacağım diye sormuş. Bak söyledik. Bir şarkıyı şiire çevirip biraz eğlenelim mi? Şiirim geldi yapmayalım mı? Gerçek bir şiir mi okuyayım? Sen söyle. İkisi de mi double double diyorsun yani? Bak Birciğim, hep bir daha bana bunu sorma demiş. Yani ben bunu sorduğunda ben hep bire basacakmışım gibi hayal et demiş. Ben beni bire basmayla uğraştırma demiş. Zaten kendisini rezil edecek eşyayı da söyleyemiyor. Anca bir. Hiç aklıma da bir şey de gelmiyor. Acaba ne, bilmiyorum ki ya. Deminden beri vallahi programı bıraktım, onu düşünüyorum. Acaba ne rezil ederdi seni? Aslında aklıma birazcık bir şeyler geliyor ama. Dur bakalım, sanki. Sanki de galiba da. Galiba senin. Rondo ya, vallahi Rondo galiba ya. ...80'lerde 90'larda alınan mutfak robotları biliyorsunuz... ...15 sene boyunca mutfaktaki dolapların üstünde çürüdü, kutusunda kaldı. Kimse kullanmadı, öyle durup durdu onlar. Kutuları sarardı böyle dışarıdan. Bir bakıyorsun aşağıdan Robocop gibi bir şey, kocaman bir kutu. Kullanamıyoruz, çok pislik çıkartıyor. Uşak 5'e basmış, uşak şaşırma uşak. Evet arkadaşlar, gerçek şiir isteyenler çoğunlukta... Şiirim geldi galiba. Hatta şiirin ismini bile verenler var. Etme. Yapma ya. Etmeci miyiz? Onu da sorup bir daha anket açmayayım. Yoruldu artık millet ya. 3'ten sonra 1 var en çok. 2 pek az var. Yani istemeyen... Sayıyorum, gerçekten sayıyorum şu anda. İstemeyen yok galiba. 2'ye basan 1 kişi var. Şu anda gördüm 2 kişi var. Onlar da yanlış bastım yazıyorlar ben okumaya başlayınca. Sadece bu kadar mesajın içinde 2 tane istemeyenimiz varmış. Onlar maalesef kusura bakmayacaklar. Ha, Volkan abi geldi. Volkan Yılma geldi 2. Doğru bastım demiş. Adam nefret ediyor benim şiir okumamdan. Diyor ki hatta şiiri 5 dakika geç okur musun? İş yerine varmak üzereyim. Söyledin ya ne olabileceğini kaç defa demiş. Efendim söyledim de subliminal olarak yani. Etmeyi okuyacaksan 2. Zaten nerede güzel bir şey varsa hep senin itirazın var. Hep senin muhalif Mersinli. Tamam, etmeyi okumayacağım, başka bir şey okuyacağım. Okumaya çalışacağım daha doğrusu. İstanbul FM, Emre Mutluşoğlu devam ediyor.

bilsem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Sende kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende taptım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim inan, evimdeki şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlara, nehirlere, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberlettim güzelliğini. Ve neden sonra

0: hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimetsin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlara, nehirlere, kuşlarla beraber söyleyeyim. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark etmezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Ama üzülme müsterih ol. Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Evinde seni dile gelse rezil edecek eşyayı sorduğunda şöyle cevaplar gelmiş. Devam edeyim hemen. Robot süpürge bazen özellikle gelip ayağıma dolanıyor. Özellikle gelip. Yani Çin'de tasarlanırken özellikle neydi? Dur bakayım, isminiz neydi hanımefendi? Demişler ki özlemin git ayağına dolan. Süpürüyormuş gibi yap ama yapma, git özlemin ayaklarına bıdı bıdı bıdı yap. Robot süpürge bazen özellikle gelip ayağıma dolanıyor. Ben de tekmeleyip el hareketi çekiyorum demiş. Şimdi sen bunu yayında söyleyemezsin demiş. Bal gibi de söyledim. Ardından da sesine sağlık. Psikolojisini bozdum herkesin ya. Güler misin, ağlar mısın? İner misin, çıkar mısın? Ağzına sağlık yazı. Şiirle ilgili yaptığınız bütün yorumlar için toplu teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Naçizane layık olmaya çalışıp böyle ustaların, üstadların ruhani, manevi bıraktığı değerleri dile getirmek tabii ki şeref duyuyorum ama layık olmaya çalışıyoruz. Yani tamamen amatör bir ruhla. O zaman biraz da mizah diyelim mi? Hadi bakalım, doğruluk mu cesaret mi? Ne diyorum ben ya? Ben ne diyorum ya? Herkes, dürüst olan herkes, en azından dürüst olan herkes şimdi şu anda bana galerisindeki 10. görseli yollasın. Fotoğraf mı video mu bilmiyorum. 10. bak. İspat atmanıza gerek yok. İnanıyorum size. Galerine giriyorsun, onda ne varsa yolluyorsun.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Yazın en güzel yanı ETS.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Dokuz deseydin bitmiştik demiş, Allah'a çok şükür demiş. O kadar dürüst ki. Dokuz deseydik bitmişmişiz. Mişmişmiş de muşmuşmuş. Herkeste de çiçek böcek var. Ne güzel bir kitleyiz biz yahu. Günaydın Emre. İnan bu vardı. Hollanda'da tadına bakması yenmesi gereken bir öneriydi bu bana demiş Deniz. Bakalım. Neymiş? Şavurma. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani yanlış anlama ama bu Suriyelilerin tavuk döneri ya. Ne Hollanda'sı ya. Hollanda'dan önerdilerse Hollanda'daki bir Orta Doğulu bir arkadaşımız önermiş olabilir şavurmayı. Şavurmayı satıyorlar biliyorum. Sabiha Gökçen Airport'tan kızımızı beklerken demiş. Kızınızın yanaklarını ısırırım, onun ben bebekliğini biliyorum. Sevgili Murat abim. Selamlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkeste de çiçek böcek maşallah. Maşallah 10. fotoğraf. Demek ki nokta atışı yapamadım bu sefer. Satılık 2004 model ilk sahibinden demiş. Onun fotoğrafını çekmiş, atmış. Bakalım ne, ödüm koparak açıyorum bazı fotoğrafları. Haluk Bilginer'in fotoğrafı. 10. fotoğraf bu mu gerçekten ya? Arkadaşlar. Bakın. Dur ben biraz daha devam edeyim. Atademirer Gazinosu'nun Ağustos'ta Bursa'da gösterisi varmış. Ata abiye de selamlar buradan. Gayet de keyifli olacaktır eminim kesin. 10. fotoğraf budur. 10. video geldi. Dur bakayım. Bir dakika, video var. Bir saniye, bu ne? Ne oldu şimdi? Köpek mi bu? Köpek. Güvenlik kamerası görüntüsü olunca tabii heyecanlandım biraz. Siyah beyaz. Köpeğiyle oyun oynayan bir abimiz güvenlik kamerasını almış. Oğlumun öğretmeni göndermiş demiş. Kapının orada en önde ayakta duran aykırı benim.

0: oğlum demiş. Videoya bakalım şöyle bir. Kapının önünde en önde ayakta duran. Bizim sınıf gibi, dur bakayım. Şöyle bir kapının önünde en önde ayakta duran. Evet evet, herkes otururken onunkisi ayakta. Yırttık neyse ki demiş. Mimari bir tasarım göndermiş, fotoğraf göndermiş. Mehmet Öber'in keyfi demiş. Arabanın içinde babasıyla beraber keyif yapıyor. Bir dövme fotoğrafı var burada. Güzel, evet. 10. fotoğraf buymuş. Bir film önerisi galiba. Onun ekran görüntüsü var. Yani galerileriniz çok renkli değilmiş arkadaşlar. Ah, renkli bir tane geldi. Üf. Uf. Ne gördü acaba? Arkadaşlar bir kötü oldum ya, keşke. Ayda bir fotoğraf atmış var ya. Anlatayım mı, ister misin anlatmamı? Şimdi Ayla dürüst olarak 10. fotoğrafını seçerek bize gönder. Dürüstlük istedik bize. Dedik ki 10. fotoğrafı bize gönder. Ayla da göndermiş. Aman Allah'ım, bu ne, canım çekti. Ağzımın suyu aktı. Ben uzun zamandır böyle bir şey görmedim, söyleyeyim. Kısmet işte bak, 10 dedik, nasibimizde varmış bunu görmek. Demek ki şanslı günümdeyim. Ayla teşekkür ediyorum. Fotoğraf için. Çok iyi ya, çok iyi be. Üf yani. O kadar iyi. İnsanın ağzının suyu, insanın canı çekiyor. Bu nasıl bir pasta ya? Markayı veremeyeceğim ama belli bir, muhtemelen bir yer burası yani. Bir yer tabii ki, bir yer de yani bir marka yani. Ben bunu söyledim mi? Marka bu herhalde. Böyle kremaları üzerinden akmış bir pasta, üstünde bir çilek. Aman Allah'ım. Teşekkürler aile, teşekkürler. 10. video bende, 10-11 yaptım demiş. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından bir fotoğrafı var. Videoya da bakalım böyle. Yine Mersin'den güzel bir şampiyonluk kutlaması. Dünkü kombinim demiş. Pekala. Anıtkabir resmi geldi. Galerideki 10. fotoğrafını atan sevgili Volkan abimize teşekkür ederiz. Kardeşim gel sanayide kahvaltı yapalım. Dur abi, ortalık çok karışık. Yanlışlıkla aldığım ekran görüntüsü demiş. Sanayi günlükleri iki tane servis taşıdığını atmış. Bir tane video gelmiş. Artı 994. Neymiş bu? Şu sesini açayım mı? Evet, Nahçıvan'dan dostumuz bunu göndermiş. Ne diyorlar, tambur mu? Bozuldu. Tambur, oho, şavurmayla nasıl arka arkaya denk gelir bu? 10. fotoğraf 90'lardan, herkes hatırlar. Öncelikle kokulu not defteri var demiş, kokusu hala burnumda. Emre Mutlu'yla Ponçik Show. Mustafa Sandal'la Tarkan mı o? Oo, neresi burası, bunlar ne bunlar ya? Flintstones, Taş Devri. Bu çiçek İstanbul FM ve değerli çalışanlarına gelsin demiş. Bir çiçek resmi varmış 10. Ya bir dakika bakayım. Dur bakayım. Ya kesin bu vardır onda, değil mi? Bu arkadaşımız tırcı. En büyük hobisi tırıyla gezerken sağda solda gördüğü güzel çiçekleri çekmek. Sağ olsun yine de hediye etmiş size. Çiçek benden gıyabınızda gelmiş oluyor. Devam edelim bakalım. Ekmeğimizdeyiz deyip bir video yollamış. Neymiş bakalım?
1: Bir modelimiz var, Kurban Bayramı öncesi. Eva paspas ama bagajda buzu olarak ürettik. Sınırlı sayıda ve sınırlı modellerimizde mevcut.
0: Kurban Bayramı'yla bagaj paspasını ne hala nasıl bağlamış, nereye? Tam harbiden ekmeğinde ya. %90 yalan abi, 28. fotoğrafı falan seçiyorlar demiş. Kocama yollamıştım. Açayım mı fotoğrafı? Bir saniye. Sevinç Hanım'ın eşine yolladığı bir fotoğraf var. Açıyorum, bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ayakkabı. CH Fener'in para birimi bu. Artı 41 neresiydi, yine unutuyorum ya. Artı 41 İsviçre. Bu ayakkabı bana al diye, markasını söylemiyorum, göndermiş. Balatayı değiştirdin demiş. Arabasının balata değişim faturasını yollamış. Bir fotoğraf gel, yani sonunda galerisinde kendisiyle alakalı bir şey olan S. Taşçı isminizi

0: bilemiyorum hanımefendi. Kod adınızla seslendim. S Taşçı derler kendisine bizim İstanbul FM ailesinde. Evet, Türkiye'denmiş. Kendisinin aynı da fotoğrafını çekmiş, göndermiş pekala. Şöyle bir elimi tut, inanıyor ki hiç kimsem. Sesi ben vermeyeyim de burada bir alem var. Bilsem. Salçalı ekmek mi şu? Şu salçalı ekmek mi, reçelli ekmek mi? Salçalı değil mi bu? Evet, bir köfte partisinin bir videosu var, kısa bir video. Güzel. Abi aynanın fotoğrafını bana da atar mısın? Oğlum pasta pasta. Pastanın neyini atayım sana? Al, atıyorum. Bahar'ın keyfini çıkaranlardanız, o yüzden çiçek böcek fotoğrafı çok fazla demiş. Oğlum Doruk, Doruk'un fotoğrafını atmış, kesin Maltepe sahil burası da. Öyle mi? Ben bu arada 20 dakikadır falan konuşuyorum herhalde. Olabilir. Olabilir, konuşmak için buradayız. Maaşımızı hak edelim. Devam ediyoruz. Lütfen sizden ricam. Galerinizdeki 10. fotoğrafı bana atın. Babamın attığı... Aa, babam benim fotoğrafımı atmış. Canım benim ya. Kendi 1. yaş günü fotoğrafımı atmış bana.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
0: Ya fotoğraf çekilecek, ben pastaya elimi uzatıyorum. Ne, nasıl bir adam, o zamandan belliymiş ne mal olduğum, yemin ediyorum ben. Emre'ye 1. yaşında bir... Bu arada arkadaşlar, ben 1 yaşındayken de 1.65 falandım yani, öyle... Öyle bir örnek vereyim size. 1 yaşında bir çocuk gibi hiç doğmamışım ya. Hatta 2 zannetmişler önce beni annemin karnında. O zamanlar nerede o teknoloji? Ben 1964... Arabasını göstergesine atmış. Eşime akşamda yemekte sarma var resmi demiş. Akşama yemekte sarma var. Üf. Anca eşine zaten. Anca eşinize. Anca. Tamam, sevin birbirinizi. Çok sevin. Biz de burada simit kemirelim. Bir tane sarma getiren götüren yok ya. Yok yok. Ben ne yapayım? Yok. 0544-886-1886. Şimdi 15. fotoğrafı isteyeyim mi? Tutturmam lazım. Daha eğlenceli şeyler bekliyorum arkadaşlar. Tamam, en eğlenceli aile attı. Gerçekten inanılmaz bir pastaydı. Görselinden bile şu anda kan şekerim 230'a yükseldi. Galerindeki 10. fotoğrafı ya da videoyu, 10. ne varsa orada, galerinde 10. olan her ne varsa, bak. Bak, yalana dolana gerek yok. At ya da atma. Ama ben atmanı rica ediyorum. Tek tek bakıyorum hepsine. 0544 886 1886.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü-Avcılar İncirli-Merter, Haliç-Çağlayan seyir hızı düşük ilerliyor. Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Mahmutbey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane'de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir-Kozyata, Temde-Ümraniye-Kavacık yoğun devam etmekte. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: yaptın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırapt altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

bakalım. Ne yapıyoruz? Bir şeyler kaçırdım sanırım demiş. Hayır, hiçbir şey kaçmış değil. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Kesinlikle televizyonun karşısındaki üçlü kanepe demiş. Beni utandıracak şeyler söyler dile gelirse. Şöyle fotoğraflara bakalım. Fotoğraf okey grubuna atılmış demiş. Şakanın gerçeklik payı var yalnız oyunda. Orta Doğu haritasında sınırlar belirleniyor zannedersin demiş. Yancı okey oynayan adama saldırdı diye bir haber. Enderezan. Bak şimdi bir eleştiri gelmiş. Bana bunu yazdığı için ben de bunu yayında okumak zorundayım. Çünkü bana yazılan her şeyi okuyorum biliyorsunuz. Beyefendi ya da hanımefendi bilmiyorum. Şu anda cinsiyetini çözemedim. İsmi yazmıyor. İsimden de zaten anlayamayabiliyoruz. Unisex isimler var biliyorsunuz. Demiş ki Emre, ikiye kendim bile isteyene basmıştım. Yani şiir istemeyen birisiymiş. Yanlışlıkla değil demiş. Sabahları zaten zar zor kendimize geliyoruz. Bir de üstüne şiir okumaya çalışıyorsun. Bunu ben de söylüyorum. Okumaya çalışıyorum diyorum. Naçizane diyorum. Komedi mi yapıyorsun? Duygusal mı? Buna karar ver demiş. Program formatı ile ilgili eleştirisine. Zaten o duyguyu yaşatamıyorsun demiş. Teşekkürler. Üzgünüm ama demiş, bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Evet, kabul ediyoruz. Bırak şiiri de başkaları okusun. Üstüne şiir okurken bir de duyguyu yaşatmaya çalışıyorsun demiş. Evet, çalışıyorum. Ben de aynısını söylüyorum. Maalesef beceremiyorsun demiş. Evet, ben de aynısını söylüyorum. Ne güzel tespitler bunlar. Bir de şiirin üstüne kendini alkışlama efekti kullanmak nedir ya demiş. Şimdi belki bu yazdıklarım hoşuna gitmeyecek ama eleştiri de almak güzeldir demiş. Teşekkürler, çok teşekkürler. Bakın yine alkışlatıyorum kendimi çünkü sizin alkışlarınızı duyamıyorum ya. Bu radyoculuk kurulduğundan beri olan bir şeydir efekt kullanmak. Orada olay kendim ne kadar güzel okudum da alkışladım değil. O anda şiirin o coşkulu nakaratına bir ambiyans katmaktır. Onu da izah etmiş olayım. Neyse demiş, eleştiri almak güzeldir. Dinlendiğini sana belirtir demiş. Teşekkür ederim efendim. Var olun. Var olun, eksik olmayın. Sağ olun. Her yazdığınızı okurum. Asla öyle işime gelmeyeni okumamak, işime geleni okumak öyle bir şey yok. Bak mesela başka mesajlar da var. Tamam, WhatsApp sakin olun, bir şey yok. Bir şey yok arkadaşlar. Bir şey... Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Yani öyle bir fikrini belirtmiş. Benim de hoşuma gitmeyeceğini düşündüğü şey aslında çok hoşuma gitti. Ben de paylaştım tabii ki de. Seve seve. Zaten her zaman şunu söyledim. Layık olmaya çalışmak diye bir şey vardır. Ve totalde 3 saatlik programın içinde 2 dakikamızı ya alıyor ya almıyor. O yüzden severek yaptığım her şeyi gönülden yapmaya çalışıyorum. Olmuyorsa olmuyor, oluyorsa oluyor. Zaten oluyor mu olmuyor mu diye önce ben dinleyenime soruyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar onlar da. Fikirlerini beyan ediyorlar. Önemli değil, çok sağ olsun. En azından fikirlerini dile getirmiş. Demiş ki seni değil de sanki kaynanamı anlatmış demiş. Kaynana düşmanı burada. Nerede bir olumsuzluk var, kaynanasını ortaya atıyor ya. Arkadaşlar bakın, bir eleştiriydi, okudum. Paylaştık. WhatsApp, biraz sakin olalım. WhatsApp. O değil de ya 17. fotoğrafı isteseydin demiş. Bak şimdi beni merak ettirip. Beni merak ettirip. Çok ön verdin ama şimdi millete demiş. Abi bak, bana her isteyen her şeyi yazabilir. Hiç sıkıntı yok. Sosyal medyada ben zaten sinirlerim çelik gibi benim. Yani böyle şeylere kızacak, üzülecek değilim. Ben mesela film yaptım. 6 ay uğraştım. Geceli gündüzlü kanter içinde. Ajitasyon yapmıyorum ama. O filmdeki emek, arkada çalışan 180 kişilik ekip. Harcanan milyon lira paralar. Muazzam bir gişe geliri. Muazzam bir gişe rakamı. Netflix, Turkcell TV, TV bu aklına gelecek. Qatar Airways'e kadar bütün firmalar satın aldı. Filmin 7. senesinde hala da ATV'de gösterimde. Adam filmi izleyip şey diyor. Çeke çeke bunu mu çektiniz? Yani kuvvetle muhtemel şunu zannediyor. Film 90 dakika ya, biz onu 90 dakikada çektik zannediyor. Bilmiyor olabilir bak. Beğenmeyene, kötü diyene, sevmeyene her zaman kapımız açık. Ama iş bu beyefendi ya da hanımefendi öyle bir şey asla yapmamış. Ne zamanki hakarete ve aşağılamaya girer. RTÜK kuralları çerçevesinde cevap veremesem de sosyal medyadan şamar manyağı yaparım bak. Fikirlerimle. Maskenin arkasında görünmeyen fikirler vardır. Ya bana bunu atamazsın Burcu. Burcu bu ne ya? Nereden dedim 17. fotoğraf? Bu nedir? Bunu siler misin lütfen bak? Vallahi sil şunu ya.
Yapma bunu. Ben karar verdim, sana kız bakacağım demiş. Yalnız senin psikolojini bozuyor, acil ev vermemiz lazım, yeter artık. Dedim. Adam sana torun istiyorum diye bebeklik fotoğrafını atıyor artık. Anla artık demiş babam, değil mi? Adam nereden neyi zorladı, nereden neyi yakaladı ya? Sen onu bırak da şu 17. kaç 10. fotoğraf mı ne? Bura nere onu söyle. Boş ver evlenmeyi mevlenmeyi. Burcu sil şunu. Sana bir dakika diyor. Ay fotoğrafın tamamını açtım bir dakika dur. Fotoğrafın tamamını açtım. Abi, dizden aşağısını görememiştim. Aramızda kalsın bunu anlatmayayım ne olur ya. Ne olur sil şunu. Lütfen. Geçti 113. resim dedin diye duydum demiş. Ben de atıyorum demiş. Evet gerçekten. Ben hatırlıyorum bunu. Bu fotoğrafın olduğu zamanlar yapay zeka yoktu. Mersin'e gelmişti. Kendisi. Oo kadroya bak. Ne güzel. Kesin bu da yapay zeka değildir. Gerçi bu yapay zeka olmayabilir ya. Yapay zekaya pek benzemiyor bu. Çünkü Necat abinin duruşu genelde böyledir. Yapay zeka bunu böyle uyduramaz. Rıza da aynı şekilde, o da böyle bakar kameraya. Muhtemelen bir dizi setine falan mı gidiliyor? Necdet abi böyle mi?

0: Tamam, adam dünyanın en duygun şey, doğal adamı ya. Necat İşler. Video olur mu demiş. Olur! Olmaz mı olur? Taksicim abi, onları aldım Taksim Meydan'a götürmüştüm demiş. Onda ya, bu kadro zaten Taksim Meydan'a gider abi. Nasıl anladım ama yapay zeka olmadığını? Necat abinin bakışlardan anladım. Necat abi çekmiş ayranı, çekmiş ayranı. Binmiş taksiye. Uykusu da gelmiş hafiften. Gözler pırpır etmiş. Rıza zaten adamın dibi. Çok seviyorum ikisini de. Güzel. Sahilden denk gelmiş demiş. Bir fotoğrafını atmış. Şey, pardon, videosunu atmış. Evet, 4 saniyelik bir video. Ama anlayacağımızı anladık. Sahil. Ne demiş? Tamam, bunu yayından sonra okuyacağım. Söz veriyorum, okuyacağım. Sevgili Emel, bunu okuyacağım biraz sonra. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Cımbızlarda iken de yazabilir, sohbete dahil olabilir, fikirlerinizi beyan edebilir. Hatta kendi cımbızladığınız şeyleri atabilirsiniz. Evet, gerçekten yüzünde güller açan kimmiş? Yeşim Hanım'dan bir fotoğraf gelmiş. Muhtemelen bugün ya çok büyük bir ödemesi var. Neyse, derdiyle, kederiyle ne olursa olsun atmış bize fotoğrafını. Al Necdet İşler, bende de var. Hım demiş. Bu ne, halı mı bu? Kara kalemmiş. Ha pardon, halının üstünde olunca etrafını. Bir de dedim Necdet İşler halısı mı dokutturdunuz? Allah Allah. Günaydın efendim, günaydın. Tamamı için attım deyip Burcu silmiş. Sağ ol Burcu, teşekkür ederim. Bugün bana yapılan en büyük iyiliği sen yaptın, sen başlattın. Teşekkürler. Burcu keşke o fotoğrafı bana atsa, ben de kaynanamı atarım çatlasın demiş. Yok gerçekten o yani çok da dile getiremiyorum da, aramızda bir espri vardı, onunla ilgili bir şey atmış. Emre abi hediye yok mu demiş. İşte gerçek bir Emre Mutlu sever. Beni sadece şovumuz için ve gülmek için dinleyen gerçek bir dinleyici. Dur bakalım, bakarız, belli olmaz.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam. İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
2: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: 9 gün olacak birçok yerde. Tabii ki pazartesiyi çalışarak, salı günde yarım gün çalışarak geçirecek dostlarımız da var. Allah sabır versin. Şunu merak ediyorum. Yazar mısın bana bayramda planın ne? Sadece bayramda nerede olacağını yazman yeterli. Evde. Altınoluk'ta. Çanakkale'de. Kars'ta. Van'da. Neredesin? Bayramda nerede olacaksın bir yazar mısın? Bana da belki fikir vermiş olursun. Ben de ne bileyim bilmiyorum ki yani. Acaba ben de bayramda Kars'ta mı olsam diye. Tamam da kanka ne alaka? Çanakkale bir giderek... Daha cümlem bitmeden soracağım soruyu nereden bildi? Daha ben sorarken yazdı nerede olacağını. Bana her gün bayram demiş.
1: Size aldım.
0: Bana da. Hayır. 0544-886-1886 Beypazarı'nda olacakmış. Pazartesi'yi salıya bağladım. Cumartesi çalışıyorum. Pazardan bir çıkıyorum. Haftaya pazara kadar Düzce Göl Ormanı'ndayım. Üf demiş. Peki. Mardin'de olacakmış. Mardin'de ne güzel yerdir be. Tam da böyle sıcaklar basmadan tam zamanı aslında. Ev

olacağım demiş ama evi Belçika'da, anladın mı? Ya mesela ben Belçika'da olacağım desem çok havalı olurdu ama o evde diyor, ev Belçika'da olduğu için zaten yeteri kadar havalı. Bayramda nerede olacaksın? Sadece il ilçeyi yazarsan yeter, çünkü mesela bazen Hacı Kadirler'de olacağım diyor ama neresi orası bilmiyoruz. Bayram tatilinde 9 gün, 8 gün, 6 gün, 5 gün kaç gün tatil yapacaksın bilmiyorum ama nerede olacaksan bir yaz bakalım.

0544-886-1886. İstanbul Beyoğlu demiş, izine geliyoruz. Vay. Oo, Çorlu'da olacağım peki. Evde demiş, benim ev deniz kıyısında. Ne güzel. Zaten de oradasın, seni heyecanlandırmıyordur bu. Selam Emrah, biz Beykoz'dayız, buyur gel demiş, teşekkürler. Ayvalık Küçükköy, öf. Gürcistan demiş, 3 gün. Deli Ergün Bayram. Abi Cuma'dan bir izin koydum demiş, ay başına kadar Amasya, Samsun, Rize tekrardan. Oralardayım, seyahat demiş, Sinop. Sinop Türkiye'nin en mutlu ili, onunla ilgili bir cımbızım var, birazdan geçeceğiz ona. 0544-886-1886. Bayramda neredesin? Sadece bunu yazman yeterli. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Yediğin içtiğin sana kalsın, onları dönünce anlatırsın inşallah. Çanakkale, Saros Körfezi, Erikli. Vallahi galiba ben de. En azından bir gece.

Neresi olacağı o gün belli olur. Kimi ziyaret edeceğim çok şanslı demiş. Seni ziyaret edecekleri mi çok şanslı? Ne kadar çok Sinop'a giden varmış ya. Bana bak, toplaşın da beraber gidin, mazot masrafından düşersiniz. Evde olacağım demiş. Çanakkale'de olacağım inşallah demiş. Çanakkale Gökçeada demiş. Nerede olacağım? Kaynanamın yanında olacağım. Boyabat'ta olacağım demiş. Oho! Boyabat Sinop'ta değil mi? Çorlu'dayım, Çorlu'da kalacağım demiş. Peki Türkiye'deyim demiş. Ama Türkiye'nin geneli yani, neresi olduğunu söylememiş. Emine Yaşar. Vah vah vah. Zor, aşk, meş, dedikodu, her... İsviçre'den yazmış bak. Türkiye'ye geliyormuş. Türkiye'nin neresi acaba? Acaba. Bodrum demiş. Havan batsın. Olmuş, Bursa'da olacakmış. Ucunda. Pekala. Bir Boyabat daha var. Allah Allah, şaka mı bu ya? Ne Boyabat'mış ne Sinop'muş. Biz de mi Sinop'a gidelim? Ben gidiyorum demiş. Herkese mutlu sağlıklı günler. Teşekkür ederim. Nerede olacağım bilmiyorum ama nerede olmak istemediğimi biliyorum demiş. Anladım, çok ince. Gökçeada'da olacağım demiş. Yine bir Sinop'ta olacağız demiş. Sel bizi almazsa inşallah, Allah korusun. Bak 5-6 tane Sinop cevabı geldi, çok enteresan. İş yeri iflas edip kapandığı için işsiz birisi nerede olursa orada olacağım demiş. Yani evde koltukta, kıyamam. Ahen Almanya, Allah nasip ederse demiş. Almanya'ya gidiyormuş Aysel Hanım. Ahen, benim çok Ahen forması vardı. Almanya'nın Ahen takımının forması. Ne arıyorduysa bende, nereden geldiyse. Bildiğin Ahen forması vardı bende. Duruyordur belki de. Dün de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği forması buldum bir tane. Sevgili Barış hediye etti bana. Kız kardeşimin kayınçosu mu oluyordu? Yani aman, başladık yine ya. Kız kardeşimin eşinin kardeşi. Yani eniştemin kardeşi ha. Yurt dışından almıştı. Hatta bu sevgili Cihangir Ceyhan giydi o formayı uzun zaman. Adana 01 dizisinde. CCCPPTT üstünde. Neyse, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği milli takımının forması. Arabamda duruyor, hem de bedenime göre. Galiba bayramda onu gidip koşturacağım sağda solda. Bir Gürcistan daha var işte, gerçek sadık aile babaları. Eşlerini almadan gidiyorlarmış. Kesin bayi toplantısı vardır Gürcistan'da. Doğrama tahtasının önünde demiş. Yani çalışıyorum demek istemiş bayramda muhtemelen.

Pekala. İstanbul'dayım canım, İstanbul. Ha, Türkiye'de İstanbul'da peki. Henüz bayram programın belli değil demiş. Tamam, belli olunca haber ver o zaman bize. Mutlaka gece isterse 3 olsun. Belli oldu mu direkt haber ver yani. Tankerde olacağım demiş. Şşt, sen de gelsene demiş. Nereye, Düzce'ye mi geleyim? Adam beni Düzce'ye, ormana çağırıyor. Cem Yüksel, Cem. Beni ormana çağırmaktan daha güzel fikirler gelebilir aklına ya. Ormanda ne yapacağız seninle? Ağaçlara sarılıp şu şarkı eşliğinde klip mi çekeceğiz? Ağacın bir tarafından ben bakıyorum, bir tarafından sen, sobeliyoruz birbirimize. Kayınpederim 4. evre akciğer kanseri. Buna istinaden kayınvalidem üzüntüden, sıkıntıdan, stresten beyin ameliyatına girdi dün demiş. Anlayacağın çok sıkıntımız var. İstanbul'dayız, hastanede olacağız demiş. Allah dertlere deva, hastalara şifa versin. Her zaman söylerim. Bayram gününde de hastanede olacaklar var. Acı çekenler var. Huzursuz olanlar var. Ailevi problemler yaşayanlar var. Şiddet görenler var. Borç harç içinde bataklıkta olanlar var. Bağımlılar var. Allah herkese yardım etsin. En güzel niyetlerimizi, en güzel dileklerimizi, en güzel dualarımızı kendilerine gönderelim. Kalpten söylüyorum bunu. Dolayısıyla sıkıntılarını bir an önce alsın Cenab-ı Allah onlardan. Bu benim duamdır inşallah. Amin dersiniz. Siz de inşallah kabul olur. Onlar için böyle şeyler söylemek, düşünmek lazım. Bayide olacağım demiş. Ne bayisi? Ne işin var Sinop'ta? Gel kaynanama gidelim demiş. Bu çocuk kaynanasını bana mı ayarlamaya çalışıyor? Bu Erkan. Anlamadım arkadaşım bak. Hem aramızda yaş farkı var, hem benim böyle bir niyetim yok, hem gerçekten kaynananından sen bıkmışsın, ben bana mı kitlemeye çalışıyorsun, başıma bela olacak vallahi bak. Yapma yapma, bırak kaynananla benim aramda herhangi bir şey olamaz. Ellerinden öpüyorum teyzemizin. Konuyu en güzel böyle bağlayabilirim muhtemelen. Erkan taktı kaynanamla kaynana, anladık kaynanan tamam. Bir tane kaynıyla olan tabii, 24 saat kaynıyla ayrılmayan bir dostumuz var, neyse ki o şu an yok. Bir Erkan'ı daha bünyem kaldırmaz. Beykoz Poyrazköy'de olacağım demiş. Evde bahçede mangal yaparız, konum atarım demiş. Ya işte insanın böyle dinleyenleri olduğu sürece, ben var ya hiç aç kalmam biliyor musun? Oradan bir mangal, öbür tarafta kahvaltı. Öbür tarafta yenge kek yaptı mı? Erkan abi! Abi senin şu arabayı bir yarım saat alabilir miyim? Bir ablamızı alacağım, getireceğim, oradan oraya bırakacağım. Sana zahmet. Bir de abicim varsa üstünde bir 400 liram var mı? Ben cüzdanı almam. Böyle takılırım vallahi bak. Vallahi bak. Sensizken maviler. Sinan Erkoç en iyisini söyledi demiş. Bu şarkıyla aynen hastalara şifa diliriz demiş. Aynen, aynenle duaya eşlik ederek. Amin değil, aynen. Hoca dua ediyor derin derin. Düşsene camide sen de aynen. Tövbe yarabbim.

0: buyur gel misafirimiz olmasalar kurulsun sabahlar olmasın. Aman aman.
1: Müziğin sesini sakın kısma.
0: Hazır mısın?
1: Senin için en iyiler İstanbul'a.
0: Ben hazırım hadi bakalım.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

bayramda evlerinde olmak durumunda kalanlar, akraba ziyaretleri vesaire, ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar var. Şehir dışına çıkacak, ülke dışına çıkacak insanlar var. Hatta ülkemize gelmek için gün sayan, geri sayım yapan Türk vatandaşları var. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayanlar. Hoş geliniz, sefa geliniz, kazasız belasız efendim. En korktuğumuz ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bayramda tabii ki trafik yoğunluğu. Beni dinleyen bütün dinleyicilerimden ricamdır ki onların ne kadar aklının başında olduğunu biliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bazen siz ne kadar uysanız da başka bir uymayan şahs tarafından maalesef kazaya dahil olabiliyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de herkes için bu uyarı geçerli. Bayramda en çok korktuğumuz şey ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları. Allah hepimizi korusun bundan. Geleceğim mi demiş. Ormana çağırıyor ya beni. Gelmeyeceğim. Daha cazip teklifler var. Ne işin var Düzce'de senle ormanda? Telefonla konuşuruz uzaktan uzağa. Uzaktan uzaktan ormanı böyle görüntü. Aa kuşlar, aa böcekler, aa ne güzel. Aman ne güzel doğa. Aman doğa ne güzel. Böyle bir şey iletişimde kalabiliriz ama ben gel, ya pek gelesim gelmedi, anladın mı? Çok cazip bir... Olmadı yani, olmadı be abi. Başka zaman inşallah. Hani Düzce merkezde falan yine orman biraz beni. Küçükköy'e gel demiş, keçi sütü ikram ederim demiş. Küçükköy'ü çok seviyorum ben. Küçükköy'de daha önce anlatmışımdır. Mutlaka ki anlatmışımdır. Hayatımdaki ikinci filmimi çekerken 45 gün kaldım Ayvalık'ta ve sahnelerin %70'i %80'i Küçükköy'deydi. Çok güzeldi, çok güzel. Oradan bir cunda yakıyorsun, oradan bir Ayvalık yapıyorsun, oradan bir Sarımsaklı, tekrar Küçükköy. Harika bir yer. O meydanı da çok severim. Meydandaki pazarı da çok severim. Acayip bir yer ya. Kavşaklarda daima dikkatli olsunlar demiş. Evet. Mutlaka. Geçiş önceliğine dikkat etmemiz lazım. Işıklara dikkat etmemiz lazım. Azami hız limitine dikkat etmemiz lazım. Zaten radarlar bizi dikkat ettirtiyor artık. Bir yerden sonra iş biraz değişmeye başladı. Yani o eski ceza sistemi yok. Şu anda çok yüksek rakamlar. Bak burası demiş. Hala daha beni oraya bak. Taktı kafaya. Vallahi taktı bak. Tamam o zaman söz başka zaman inşallah. Nasipse Cenab-ı Allah nasip ederse. Başka zaman seve seve. Son şarkımıza doğru yaklaşırken bakalım kimler hala burada, kimler hala Emre Mutlu Show'u bırakmamış, kaptanlarımız kimlermiş, bugünün kaptanlarını bir görelim. Eğer müsaitsen çok vaktini almadan sadece 3 saniyeni alacak bir emoji atarsan bana, hala daha burada olduğunu bilmek beni acayip mutlu ediyor. Sadece kendim bunu görüp birazcık sevinebilmek için senden bir emoji bekliyorum. Hala daha yayında ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görelim diye. Bunu istiyorum. Rica etsem, beni kırmazsan, bir tane emoji atarsan bana sevinirim. İçinden geçen emojiyi atabilirsin. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Lütfen emojini sal gelsin bakalım, hala burada mısın? Yoksa biraz önce kayboldun, yok oldun mu, gittin mi başka yad ellere? Yoksa hala burada mısın? İyi ki varsın, teşekkür ederim. Harikasın, harika. 0544-886-1886. Bir tane emoji istiyorum. WhatsApp'tan görebiliyorum senin burada olduğunu, hala bu yayını dinlediğini. Böyle anlayabiliyorum ben de. Ne yapayım? Hissi kavlel vukuyla anlayabilme ihtimalim yok ki. Bakalım burada mıymışsın, değil miymişsin? Atacağım bir emojinin çok büyük kıymeti var bende. Çok büyük karşılığı var. Meraktayım, acaba hala burada mısın? Yani mesela 7.30'da yazan birinin hala daha burada olması inanılmaz mutlu ediyor beni ve şöyle şeyler söylüyorlar. Evdeydim, internetten dinliyordum, çıktım arabaya bindim, iş yerine gidene kadar 1.5 saat seni dinledim, sonra iş yerine geldim, hala dinliyorum. Bu benim yaptığım işin en büyük ödülü arkadaşlar. Ne parası ne pulu, gerçekten. Gerçekten hiçbirisi önemli değil. Bu inanılmaz bir keyif veriyor bana. Çok büyük bir keyif veriyor. Bunu yaşıyor olabilmek de çok büyük bir lüks benim açımdan da. Çok çok teşekkür ederim. Şu gördüğüm manzara beni dünyanın en mutlu adamı yapıyor şu saatlerde.
Benden bir tık daha üstte daha mutlusu kim vardır? Elon Musk vardır, o da parasıyla. O kadar yani, anca parasıyla. Hadi abicim, bu iş parayla pullu olmaz. Bayağıdır kendisine seslenmiyorum. Bir ara sesleneceğim ama kafaya taktım. Geçen gün aklıma geldi. Ben niye bayağıdır Elon Musk'a seslenmiyorum? Bir sesleneceğim bu aralar. Bir yakındır bak. Eli kulağındadır. Ben demişti dersiniz. Demedi demeyin. Epey kalabalık.

0: cevabınız hala. Kalabalık. Çok teşekkür ederim. Aa, Ajda Pekkan'la aynı anda kalabalık dedik. Dünyada kaç kişiye nasip olur ayol? Seni gören... Temkin hikayen Emre Mutlu demiş. Daima takipteyiz. Teşekkür ederim.
1: Yüreğime güneş çarpar.
0: Sen de bir emoji at bakalım, burada mısın demiş. Al, atıyorum. Al. Al, attım. Çocuksun. Al, attım. Coşku kopar. Yani sesime inanmıyor. Yapay zekayla yapıldığını falan sanıyor. Sevgili Ruslan. Seni seviyoruz Emre Mutlu demiş. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız be. Ya tabii ki diğer radyolar, diğer benimle aynı saatte yayın yapan radyolar tabii ki cinnete geliyorlar. Normal değil mi? Normal değil mi? Ne onların WhatsApp'ı bizimkisiyle eşdeğer, ne onların konuları bizimkisiyle eşdeğer, ne onların samimiyeti bizimkisiyle eşdeğer. Onları asla karalamak, kötülemek anlamına gelmesin. Hepsi ustadır, yayıncıdır, hepsi çok iyidir, ayrı konu ama biz bir başkayız be aga. Biz bir başkayız. Bizim tayfaya baksana şuraya, şu WhatsApp'ı bir görsen. Biz bir başkayız. Vallahi billahi başkayız. Kimseye benzemeyen bir kitleye sahibim. İyi ki. İyi ki siz. Teşekkürler. Sevgili dostlarım. Ya neredeyse bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız ama sadece %10 falan file vermiş oluyoruz. Kaldı ki onlar da, o dostlarımız da mecburen hani işe güce başlayıp artık radyo dinleyemeyecek durumda olanlar. Gerçekten başlamasıyla bitirmesi insanların bir oluyor. Bu kadar saat insanların burada olması benim için inanılmaz bir gurur ve tarifi olmayan bir duygu. Yani 7'ye çeyrek kala mesaj atan bir insan 10'a çeyrek kala hala mesaj atıyorsa, hala da kulağını başka bir yere vermemiş. Ben neyse, ben layık olmak için daha yani bilmiyorum, kendimi paralasam da layık olamam. Gerçekten harikasınız. Dinleyicisine takla atıyor demesinler. Lavaboya bile gidemiyoruz derken mesajı sildi bak. Tam böyle güzel bir mesaj. İyice gaza geleceğim bir mesaj vardı. Sildi mesajı, yani şey yaptı. Arife'yi gösterdi, bayramı göstermedi. Asla tutmaz, samimiyet özel bir duygu demiş. Dünyaya hakim oldurtur insanı. Teşekkür ederim. Daha gitmiyoruz, son şarkımız var kaptanlar, sakın ha. Son şarkımız bu değil, son şarkımız uzun zamandır dinlemeyi beklediğin, son zamanlarda bayağıdır duymadığın ve aa bu şarkıyı ben ne kadar özlemişim dediğin, biliyorsun son şarkımızın özelliği bu oluyor. Ve benden sana geliyor, sana özel. 7'den beri Taya Kadın'dayım demiş. Şu an Taya Kadın'ın zamanı mı be hemşerim be? Tam duygusallaşacaktım. Taya Kadın çıktı aklıma. Dudu, dadı neyse işte o aklıma geldi şimdi. Lavaboya bile gidemiyoruz. Senin program bitene kadar demiş. Var ol, iyi ki varsın. Örümcek ağlarını alırken çok yoruldum demiş. Boy şart bu işe. Valla 1.96 bir boy var elimizde. Yövmiyeyi çıkartırsak geliriz örümcek ağlarını. İtinayla alır, başka yere bile asarız onların evine de zarar vermeden, istiyorsan yani. Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show'un sonuna geldik. Ölmezse akıllıysak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek ve gülüşmek dileğiyle. Sizlere veda ederken şunu söylemek istiyorum. Yine hesabı istedim. Dediler ki kaptanların masasına hesap gitmez. Sandalyeler ters çevrilmeye başlandı. Yerler süpürülüyor. Işıklar yavaş yavaş kapanmaya başlandı. Kimse bize git diyemiyor tabii ki, demez. Kalsak sabaha kadar otururuz da. Tadında bırakalım ki yarın tadı damağımızda bir güne uyanıp tadı damağımızda bir programa başlayalım. Tekrardan şen kahkahalar atalım, gülelim, eğlenelim. Güzel geçsin günümüz. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Arkandan konuşanlar olacak. Oyunu kazanlar olacak. İkircikliler olacak. İçten pazarlıklar olacak. Fitne fesatlar olacak. Bırak, kendi haline bırak. Affet onları. Boş ver. Kendi yağlarında kavrulmak yerine kendi yağlarında yanacaklar. Kimse kimsenin hakkıyla ayrılamıyor bu dünyadan. O yüzden hakkını yiyen bile varsa onu bile affet. Boş ver. Seni çok seviyorum ve ben gidiyorum. Son şarkım sana geliyor. Sana armağan ettiğim şarkıyı dinlerken eğer imkanın varsa bağıra çağıra söyle, imkanın yoksa içinden söyle, ilk defa duyuyorsan da. tadını çıkart. Hoşça kal.

0: Bugünden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Sefaköy, Zeytinburnu, Topkapı, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu aksi yönde Çağlayan Hariç, Edirne Kapı, İncir'de yoğun devam etmekte. Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar yoğun. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak

0: Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.

Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobil'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabii, onu da birlikte yaparız.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: haliz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.

0: gibi değil.
1: Burası İstanbul FM. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
2: Thank you.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
3: Aa.

0: Bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde. Pilot Garaj Shop
1: Expertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklamlar.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobil'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
3: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobil'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

Chesper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
3: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

Larla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenli.

şaşırıyorum ya da gülüyorum bilmiyorum artık nasıl kabul ederseniz edin. Hani şurada mikrofonda diyorum ki sevgili dinleyiciler kendinizi hazırlayın. Yanınızdan şemsiyenizi ayırmayın ya da ne bileyim su geçirmeyen kıyafetler giymeye çalışın. Çünkü uzmanlar söylediler yağmur yağacak sağanak bir şekilde hem de İstanbul'da orada burada şurada. Ben burada size söylerken kendim nasıl sırılsıklam oluyorum ona hayret ediyorum. Çok ciddi söylüyorum ya. Bugün metroyla radyo arası belki de bir dakikalık bir mesafe. O bir dakikada nasıl ıslandığımı siz tahmin edin artık. O derece yani. Size hatırlatırken aman unutmayın ama bakın ben her zaman söylüyorum. İnanın bana kendim için bir şey yapıyorsam her şey sizin için. Vallahi ya. Bugünkü İstanbul yağmurunda ıslanan biri olarak Perşembe günündeyiz 14 Mayıs ve saat 2:10 geçiyor. İstanbul FM'de de yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz. Sevgili dinleyiciler hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün de elim kolum dolu geldim. Dün tiyatro davetiyesi bileti kazandırdık. Bugün de beraberliğimizin ikinci saatinde sinemaya göndereceğim sizi. Ara ara gönderiyoruz biliyorsunuz. Sinemaya göndereceğiz. Yine iki şanslı dinleyicimize çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. İstediğiniz filme, istediğiniz gün, istediğiniz seansta da gidebileceksiniz. Ama bunun detaylarını ikinci saatte sizlerle paylaşacağım. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi İstanbul FM'de yalçın.net'e hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir iki saat sizi bekliyor. Başladık. Saat 16'ya kadar buradayız.

zaman sana Cem Karaca'dan ıslak ıslak şarkısını hediye ediyorum. Ayrıca buralara da yağmadı yağmur diyor. Şimdi Ayşe göndermiş İstanbul'dan. Vallahi gülersiniz tabii. Gülersiniz yani. Hani sizi hatırlatırken aman unutmayın, aman ıslanmayın, dinleyicilerimize bir şey olmasın derken kendimizi yaktık değil de ıslattık, öyle söyleyeyim. Yakmadık. 0544-886-1-886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Zaten hani ikinci bölümde, ikinci saatte sinemaya gidecek olan dinleyicilerimiz varsa sinema biletini de tabii ki WhatsApp üzerinden kazanacak. O yüzden de yani bu numara size çok gerekli. Her zaman gerekli. 0544-886-1886 WhatsApp numaramızdır. Yani bilet kazanmak için yazabilirsiniz. Bir isteğiniz olur, bir duygunuz olur, bir paylaşımınız olur. Bizimle paylaşmak istediğiniz. Aynen. Yazıp çizebilirsiniz. Şimdi tabii ki İstanbul'un bazı yerlerinde demek ki yağmur yağdı, diğer taraflarında yağmadı. Söylediğim gibi zaten nedir? Şöyle söylüyoruz. İstanbul bir ülke, bir tarafta yağmur yağarken diğer tarafta güneş açabilir. İstanbul'u bu şekilde yaşıyorum ben kardeşim diyenlerin şehri burası. Yani taşı toprağı altın deniyordu ya eskiden. Hala öyle mi ya? Yani mesela İstanbul'un dışında yaşayan insanlar İstanbul'u hala öyle mi görüyor? Taşı toprağı altın. Kassam zengin olurum diye. Bakın bir daha düşünün bence.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: Şimdi aslında yani beni bilen biliyor, bu zamana kadar hiç konuşmam. Yani konuşmadım da konuşmam da, çünkü çok bildiğim bir şey değil. Siyaset, politika, işte ne bileyim dünya liderleri şöyleydi böyleydi falan, ama şimdi karşımda sevgili dinleyiciler bir haber kanalı açık. Haber kanalının alt bandında şöyle bir şey yazıyor. Xi Trump dünyayı paylaşalım mı dedi. Abi bir dakika ya. Bu arada şunu söyleyeyim. Donald Trump Çin'e gitti. Xi Jinping'de görüşmeye. Görüşüyorlardı şu anda. Orada işte ne bileyim, biz iki düşman değil dost olmalıyız falandı fıstıklı böyle görüşmeler var. Ama ikisi bir arada böyle konuşurlarken gelin yani demişler ki dünyayı paylaşalım. Amerika demiş ki bana İran'ı ver. Çin de demiş ki bana Tayvan'ı ver. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir kafa ya? İki lider dünyayı paylaşacaklar. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Nasıl olacak? Kim ne paylaşıyor falan? Yani yalnız çok ciddi söylüyorum, bu alt banttaki o söylem beni çok endişelendirdi. Erdi. Ne diyorsun? Diyor ki bak, demişler ki dünyayı paylaşalım mı? İki lider. Sen hangi taraftasın? Bak bir şey. Ya ben bu zamana kadar hiç...
1: Abi bunu... kimin malını kim paylaşıyor ya?
0: Ya ben hiç anlamam böyle şeylerden ama alt bankta öyle bir şey okuyunca çok korktum be abi. Ne oluyoruz
1: yani,
0: ya?
1: Değil mi ya? Kimin malını kim paylaşıyor? Kim Allah karar Allah. Verdi buna yani?
0: Ne yapıyorsun ki? Dünya sizin mi kardeşim? Aynen, sadece yani. Paylaşıyorsunuz? Dünyayı paylaşalım
1: i̇şte
0: mı falan?
1: Öyle sandıkları için zaten bütün sorunlar çıkıyor ya.
0: Abi çok kötü, çok korktum ben
1: evet,
0: şu anda vallahi.
1: Korkutucu gerçekten.
0: Vallahi
1: yani.
0: Korkutucu.
1: Paylaşmak dediğin zaman oraları da hak iddia edecek.
0: Evet. Evet.
1: Her şeye müdahale edecek, her şeyine karışacak.
0: Şu ülkeye ben bir konuyum diyecek, şu ülkeyi senin olsun diyecek, böyle olacak. Çünkü iki baktığın zaman güçlü ülke kapsamında gözüküyorlar. Hem Amerika hem Çin. Ha, birbirlerine düşmanlar ama...
1: Ya,
0: bravo, aynen. Bravo, bence de. Yani. Var ya, vallahi ya çok korkuttu beni o. Öyle bir şey geçmiş midir yani bilmiyorum. Tabii ki hani orada o görüşmeler mutlaka olmuştur. Boşuna da o alt pantolonu yazmamışlardır ama rejiden.
1: Trump'ın olduğu yerde her

0: şey beklenir.
1: Her şey bekleriz ya. Beklenir. Abi çok kötü ya. Valla Erdicim çok teşekkür ediyorum ben bu arada. Şimdi Ayşe de diyor ki yok kesinlikle. Ha şeyle eski İstanbul'la alakalı. Tamam onu birazdan okuyacağım. 0544 886 1 886 WhatsApp numaramız. Enes ve Haylaz çırağına selamlar demiş. Son sessiz dinliyorlar. Bilet istiyorlar diye yazmış dinleyicimiz. Vallahi ikinci saatte şansın varsa olabilir. Neden olmasın ki? İstanbul'dan Özlem burada. Sabah 9 civarında Fikirtepe'de de yağmur başlamıştı ve birkaç saat sürdü diyor. Senin için de ne diyoruz? Kelin ilacı olsa önce kendi başına sürerdi. Erdicim ben bütün dinleyicilerime şöyle söylüyorum. Bakın yağmur yağacak. Şemsiye alın yanınıza ya da su geçirmeyen. Ama ben bir dakikada sırılsıklam oldum bu yüzden. Peki teşekkürler. Birazdan gelen mesajlara bakacağız. İkinci saatte sinemaya göndereceğim şanslı 2 İstanbul FM dinleyicisini.

0: hala İstanbul'un taşı toprağı altın mı? Acaba böyle mi düşünüyorlar falan diye sormuştum ya. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, yok kesinlikle düşünmüyorlardır. Eskiden İstanbul'da kalabalık aile düzeni vardı diyor. Aynı evde birçok kişi çalıştığı için düşük maaşlarla bile hayat dönebiliyordu. İnsanlar daha az seçiciydi. Ağır iş, uzun mesai, küçük ev normal kabul ediliyordu diyor. Bu yüzden İstanbul'un taşı toprağı altın sözü gerçek karşılık buluyormuş o yıllarda. Ama diyor bugüne geldiğimizde eski ekonomik düzende kalmadı. İstanbul hala fırsat sunuyor ama artık insanı önce çok zorluyor diye yazmış.
1: Bak.
0: Bu arada tabii ki Amerika ile Çin'le alakalı körler sağırlar birbirini ağırlar diye de yazmış ve biraz da uzun yapmış onu. Peki teşekkür ediyorum valla. Yani hala düşünenler var mı sence Erdi? Yani İstanbul'un taşı toprağı altın mıdır hala sana göre? Gülüyor. Erdi de gülüyor. Ne dedin?
2: Neye göre kime göre?
0: Neye göre kime göre tabii. Peki. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de söyleyeceğim. Beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı iki dinleyicimize çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. Detayları anlatacağım tabii. İstediğiniz filme istediğiniz gün gidebileceksiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
4: I am not for sale.
3: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

İstanbul'un taşı toprağı altın meselesiyle alakalı mesajlar geliyor. Şimdi Fatih demiş ki, evet halen o fırsatlar devam ediyor. İstanbul'un taşı toprağı altın. Sadece o fırsatları iyi değerlendirmek lazım diye de yazmış. Örneğin diyor, bak örnek de vermiş. Herhangi bir taşı alıp yontup şekil verip onu üzerine satabiliyorsanız, ben mesela öyle yapıyorum demiş. Olayı bitirirsiniz diye. Vallahi güzel. Şimdi Aysel burada diyor ki, ha şimdi önce bir Trump'a Trump'a sağlamış. Biz diyor babalarımızın tarlasını paylaşamıyoruz. Siz hayırdır ya diyor. Çok sinirlendim şu an. İyi ki karşımda değiller. İyi yayınlar sana diye de yazdı gönderdi. Vallahi değil mi? Biraz önce sevgili Erdin'in de dediği gibi, yani kimin malını, kimin, sizin mi ya, neyi paylaşıyorsunuz? Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi yazmışlar, her yerde de var o haberler, alt bantta da geçiyorlar. Biz de bir, hani beni bilen bilir, yani hiç konuşmadığım konulardan bir tanesidir. Hayatta da yani konuşmayı da bilmem o konuyla alakalı, ama ben onu, yani o başlığı görünce zaten ben ne oluyoruz dedim vallahi. Şimdi yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Yeni saatte sizler için kazanma saati olacak demiştim. Radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de bir kez daha söyleyelim. Şanslı 2 İstanbul FM dinleyicisini istediği filme, istediği gün, istediği seansta göndereceğiz. Ama bir tane sinemaya göndereceğiz. O sinemanın yeri belli. Onun detayını, ismini ikinci saatte paylaşacağım sizinle.

0: bu saati bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'de yeni saate giriş yapacağız birazdan, ancak tabii ki bu saatin sonunda sizi 90'lı yıllara götüreceğim. Net söylemek gerekirse 1995 yılına gideceğiz. Erdal'ı sevmeyen yoktur aramızda herhalde. Hani canımın İstanbul köşesi dediği o şarkısı birazdan burada olacak. İkinci saatte de, yeni saatte de lütfen mesajlarınızı, telefonlarınızı, WhatsApp'ınızı hazırlayın. Çünkü iki dinleyicimize de çift kişilik sinema bileti kazandıracağız. Bilginiz olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoko Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

dileklerini iletti. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin Hicran. Şimdi Perşembe gününde 3:08 geçiyor saatler. İstanbul FM'de de Yalçın.net devam ederken yeni saate hepimiz hoş geldik. Öyle söyleyelim. 16'ya kadar beraber devam edeceğiz ve bu saatte sizler için kazanma saati olacak demiştik. Evet, sözümüzün arkasındayız. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Bu saat içerisinde iki İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik sinema bileti hediye edeceğiz, kazandıracağız. Bu arada gerçekten zaman bulamayıp da aslında çok biyografisel filmleri sevmem ama Michael filmini, Michael Jackson'ın filmini çok merak ediyorum. Var mı aramızda merak edenler mesela? Çok da güzel yorumlar var. İyi tepkiler de alıyor. Yani merak edenler belki de o filme de gidebilirler. Yani istediğiniz filme gidebileceksiniz. Onu hemen söyleyelim. Ama nereye? Biletini al, Torun Center sinemalarına göndereceğim sizi. Onun yeri belli. Torun Center sinemaları Mecidiyeköy'de Galatasaray'ın eski stadı, Ali Samiyen stadının eski olduğu yer. Oraya göndereceğiz. Vizyonda çok güzel filmler var sevgili dinleyiciler. İstediğiniz filme, istediğiniz seansa ve istediğiniz gün gidebileceksiniz. Biraz önce de söylediğim gibi biletler çift kişilik, sevdiğiniz biriyle birlikte gidin. Güzel bir film seyredin. Aynen. Neler var mesela? Drama, Michael, Fünye, başka Mortal Kombat, Şeytan Marka Giyer, Kurtuluş Projesi.

İstanbul FM'de kazanma zamanı başlasın İstanbul FM dinleyicileri için. Sevgili dinleyiciler, iki dinleyicimize çift kişilik sinema bileti kazandıracağız, hediye edeceğiz. Nereye gönderiyoruz? Biletini al Torun Center sinemalarına. Mecidiyeköy'de yeri, eski Ali Samiyen Stadı'nın olduğu yer sevgili dinleyiciler. Yani böyle daha kolay sanki tarif ediliyor ya. Yani Ali Samiyen'i herkes bilir kardeşim şeklinde. Oradaki vizyonda olan bütün filmlere istediğiniz saatte, istediğiniz seansta, istediğiniz günde gidebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Ama tabii ki bu davetiyeyi kazanmak için, bileti kazanmak için de sizin yapmanız gereken bir şey var. WhatsApp'tan mesaj göndermek. Bakın ben her zaman söylüyorum. Yani İstanbul FM'in WhatsApp numarası telefonunuzda kayıtlıysa kazanırsınız. Sosyal medyadan İstanbul FM'i takip ederseniz kazanırsınız. Bilginiz olsun. Şimdi sinemaya gitmek istiyorum Yalçın. Vallahi görmek istediğim bir film var diyenler varsa onlar için güzel haber. Hemen söyleyeceğim. Bileti kazanmak için yapmanız gerekeni anlatayım. WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. İsminizi, soy isminizi, yanına sinema yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan ulaştırıyorsunuz. 15.35'e kadar da vaktiniz var. 15.35'te ne oluyor? Sistem çalışacak. İki ismi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Detayları da arkadaşlarım WhatsApp'tan size aktaracaklar. Bir kez daha söyleyeyim. Biletini al Torun Center sinemalarına gönderiyoruz demiştik. Mecidiyeköy'de yeri, eski Ali Samiyen Stadı'nın olduğu yer. Oraya gidiyorsunuz. Zaten detaylarda arkadaşlarım size söyleyecekler. İstediğiniz gün ve istediğiniz seansta, istediğiniz filme gitmek için, o filme bilet kazanmak için WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. 0544 886 1886 numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına sinema yazdıktan sonra gönderin, kazanın. Bol şanslar.

0: Farkındayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Geçtiğimiz hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara olan şarkıydı bu arada. Emre Altuğ ve APO Serseri şarkısı. Bakalım bu hafta sonunda ne olacak? Cumartesi pazar günleri biliyorsunuz saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz İstanbul FM'de. Bu hafta acaba zirvedeki yerini koruyacak mı? Onu hep beraber göreceğiz cumartesi ve pazar günü. Şimdi sinema biletiyle alakalı mesajlar da geliyor yoğun şekilde. Teşekkürler. 15.35'e kadar vaktiniz vardı. Öyle hatırlıyorum. 15.35'e kadar mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini sinemaya gönderiyoruz. Sinema bileti vereceğiz. Nereye? Biletini al Torun Center sinemalarına gönderiyoruz. Onun yeri de İstanbullular genelde bilirler. Mecidiyeköy'de eski Ali Samiyen Stadı. Öyle söyleyelim. Orada. Oraya gidiyorsunuz. Orada vizyondaki istediğiniz filme, istediğiniz gün, istediğiniz seansta gitme şansına sahipsiniz. Ama tabii ki önce bileti kazanmanız gerekiyor. Şimdi bazı dinleyicilerim yazmış. O

çalışıyor. Şanslı iki ismi belirliyor. Ben buradan anons ediyorum o isimleri ve detayları da arkadaşlarım WhatsApp'tan size gönderiyorlar. Bilginiz olsun. 0544 886 1886. Herkese bir kez daha bol şanslar. Müzik.

nedir? İşte tüyoları vardı, tavsiyeleri vardı ya, şunu yapın bunu yapmayın şeklinde. Valla Allah inandırsın, bugün sosyal medyada bir haber karşıma çıktı. Bakın konu aslında aynı. Vallahi yani dün demiştik ya, paylaşmıştık ya, Seda Sayan şöyle demişti. Hani kardeşim düğün yapmayın, çok masraflı oluyor, zaten kimseyi de memnun edemiyorsunuz, sadece bir nikah yapın. Nikah davetiyesinin içine de IBAN numaranızı basın, parayı yollayan oraya yollasın, bu kadar masrafa lüzum yok şeklinde tavsiyelerde bulunmuştu ya. Bugün de sosyal medyada, hatta belgesiyle birlikte bir haber karşıma çıktı ki enteresan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir dilekçe. Aynen ya, dilekçe yazılmış, gönderilmiş oraya. Denmiş ki artık evliliklerin, yani evlenecek insanların düğünsüz, sade bir nikahla evlenilmesi hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verilmiş. Vallahi ya. Ya düşünsenize, bütün milletvekilleri mecliste toplanıyor. Bunu oylamaya sunuyorlar falan. Artık bu saatten sonra düğün kalksın, düğünler olmasın, sade bir nikah töreniyle evlenilsin. Kabul edenler, etmeyenler falan filan. Böyle bir düşün yani. Bu nereye gidiyor bilmiyorum. Seda Sayan kapıları açtı resmen valla. Şimdi bu arada son iki dakika sevgili dinleyiciler. Ne için iki dakika? Sinema bileti kazanmak için vaktiniz var. Hemen bir kez daha söyleyeceğim. Sinema bileti kazanmak isteyen dinleyicimiz WhatsApp'tan mesaj göndermesi yeterli oluyor. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına da sinema yazdıktan sonra bana gönderiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Saat 15.35'e kadar. Son bir dakika mı? Bir dakika daha ekledim değil mi? Ekledim. Tamam. Son iki dakika yaptık. 15.36'ya kadar sistem çalışacak. Şanslı iki ismi belirleyecek. Buradan anons edeceğim. Nereye gönderiyoruz? Torun Center. Biletini al Torun Center sinemalarına. Yani Mecidiyeköy'e. Bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Sütaş Ayran.
1: Yalçın.net devam ediyor.

herkese teşekkürler sevgili dinleyiciler. Şimdi 15.36 itibariyle sistem bütün mesajları açtı. Yani sinema adınızın soyadınızın yanında sinema yazan bütün mesajları açtı ve şanslı iki ismi belirledi. Çok teşekkürler. Tabii ki bu hafta kazanamayanlar üzülmeyin. Haftaya yine verebiliriz. Var mı? Tabii bayramda, seyranda yapıyor muyuz? Bakacağız ona. Yine tabii ki devam edeceğiz. Sinema bileti kazandırmaya İstanbul FM dinleyicilerine. Peki bugün kazanan isimler kimler? Onları hemen şuradan arkadaşlardan alayım. Çok teşekkürler. Şehmus Solmaz ve Feride Güner bugünün şanslı isimleri oldular. Şehmus Solmaz ve Feride Güner. Arkadaşlarım WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçecekler. Detayları yazacaklar, aktaracaklar. İyi seyirler diliyorum. İstediğiniz filme, istediğiniz gün ve seansta gitme şansına sahipsiniz. Şehmus Solmaz ve Feride Güner bugünün şanslı isimleri oldular. Çift kişilik sinema bileti kazandılar. Bir kez daha teşekkürler ve...

gelmesine ama hemen şunu da sizinle bir paylaşayım sevgili dinleyiciler. Ara ara böyle İstanbul trafiğine de göz atıyoruz ya. Şimdi D100 yani E5 üzerinde Florya Sefaköy yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi. Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O bölgede, o noktada yoğun bir trafik var. Bilginiz olsun. E5 üzerinde Florya Sefaköy yönü sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış ve yoğun bir trafik söz konusu. Onun da bir haberini vereyim. Son dakika gelişmesiydi bu. Hemen bildirim geldi. Sizlerle bir paylaşayım istedim. Peki, herkese çok teşekkürler tabii ki. Size kocaman bir alkış. Bugün de bizimle beraber olduğunuz, bize zaman ayırdığınız için sağ olun, var olun. Bugün de tabii ki İstanbul FM dinleyicilerine kazandırdık, paylaştık beraber. Paylaştıklarken zamanı paylaştık manasında. Biletleri paylaşmadık. Şimdi birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz, o özlediğiniz nostaljik şarkıları dinleyeceksiniz. Yarın da eğer bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyelim, güzel şeylerden bahsedelim. Keyifli bir cuma günü olsun tabii ki bizim için dedikten sonra, hepimiz için aslında. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, yol sizi nereye götürürse götürsün, renginizi ve ışığınızı kaybetmediğiniz sürece en kurak çölde bile hep çiçek açarsınız. Mutlu günler.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar devam edecek?
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: sorunu olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler Merter, Halit Zincirli Kuyu, aksiyonda Zincirli Kuyu çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Ataşehir Ümraniye oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Havası onda, kontrolü sizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Uğur Derin Dondurucu.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.
3: Uğur Derin Dondurucu.
5: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçeli Evler Merter, Halit Zincirli Kuyu, aksiyonda Zincirli Kuyu çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Ataşehir Ümraniye oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Tokyo okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

0: TRT'de.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eğlenmene bak.
5: Biletini al.com, hayatını yaşa.
6: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: olan birini kazanma şansı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bizim

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 24, İzmir 23, Bursa 19, Antalya 22, Diyarbakır 27 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Esenyurt Avcılar Bakırköy Beylikdüzü istikametleri seyir hızı düşük. Bahçeşehir İkiterli Zeytinburnu Haliç Topkapı Mecidiyeköy çift yönlü yoğun. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar Sultanbeyli Ataşehir Kavacık Ataşehir oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
1: I am not for sale.
0: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen

Radyosunu dinlemek istediğinde İstanbul FM.